0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 10 Haziran 1946 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kuruldu. 1949 Devlet Tiyatro ve Operası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasayla Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kuruldu. İlk genel müdür Muhsin Ertuğrul oldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Türkiye'nin radyosu Radyoturkumaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. 10 Haziran çarşamba sabahında da Radyoturkumaz'da ben Uğur'la güne merhaba da kavuştuk çok şükür. Sağlık, huzur ve mutlulukla geçen güzel bir gün olsun. Kalp kırmadan, kimseyi üzmeden, üzülmeden geçsin hayatımızdan. Sesimin ulaştığı herkese

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor.

0: Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
0: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
4: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
5: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
6: Ticaret Bakanlığı restoran ve kafelerde tüketicilerden tahsil edilen servis ücretlerine yönelik denetimlerde cezaları artırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada hangi adı altında ve hangi gerekçeyle uygulanırsa uygulansın, servis ücreti tahsil edilmesinin mevzuata aykırı olduğu vurgulandı. Açıklamada bu uygulamayı sürdüren işletmelerin tek tek tespit edilerek gerekli yaptırımların uygulanmaya devam edeceği belirtildi.
5: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
7: Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir.

Günaydın, günaydın, günaydın enerjisiyle başlıyoruz programımıza sevgili dinleyenler. Bakalım kimlere ulaşıyor sesim ilk dakikalarımızda. Şöyle bir hoş geldiniz sonra çıkalım. Instagram'da Leyla'yı gördüm İstanbul'dan. Günaydın Ali Birge aramızdaymış. Harun Erdemci iyi yayınlar mesajıyla günaydınlarıyla aramıza katılan dinleyicilerimizden hoş geldiniz. Fevzi kaptanımız Gaziantep'te bizlerle beraber. Arif Afyon'da Taşoluk Beldesi'nden selamlarıyla bizleri dinliyor. Coşkun kaptanımız Antalya'da bizimle bu anı paylaşıyor. Yolunuz açık olsun. Mahmut Ali Bol selamlarıyla Kırıkkale'de şu an burada bizlerle bu anı paylaşan dinleyicilerimizden. Serpil Coşar hoş geldinlerimize günaydın. Yine Özlem Yozgat'tan, o da günaydının enerjimize katılan dinleyicilerimizden. Şiirin başkentindeyiz. Deniz Kahramanmaraş'ta bizlerle hoş geldin. Gaziantep'te Fatma şu an bizlerle. Bağımlılık yaptın artık seni dinlemeden yol bitmiyor demiş mesajında. Oley! Oley! Ama en güzel bağımlılık şimdi radyo bağımlılığı da. Hoş geldin. Hatay'da Zöhre de bizlerle, serviste okula giderken bizleri dinliyorlar. Hepsine çok güzel bir okul günü dileyelim. Sıradaki şarkıları Harun'da Mizgin, Gurbet ve Aslı'ya armağan etmemizi istemiş. Oldu bile. İzmir'den günaydın, günaydın, günaydın enerjisiyle Hasan da şu an bizleri dinleyen dinleyicilerimizden. Hoş geldiniz. Sefalar da getirdiniz. Devam edelim sevgili dinleyenler günümüzün sohbet konusuyla. Gelecek sene bugünü düşünün. İnşallah Allah'ımız sağlıklı, sıhhatli bir şekilde kavuşmamızı nasip eder. Tam da gelecek sene bugün başarmayı hedeflediğin bir planın var mı? Varsa nedir, yoksa ne olur bir plan olsun. Keyifli olsun bu süreç. 505-188-30-0 mesaj attığımız.

daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr. Bir reklam. Burası Radyo Turkuaz. Burası iyi müziğin adresi.

0: Uğur Beyoğlu'm. İyi ki hepiniz varsınız. Birlik ve beraberlik içinde hepinize sağlıklı, huzurlu, bol bereketli, bol kazançlı günler dilerim. Aydın'dan canım yeşim kızımı çok öpüyorum. Teşekkür ederim. Tüm taksi şoförü kardeşlerime ve oğluma hayırlı, bereketli, bol kazançlar dilerim. Kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklarınız olsun. Yollarınız açık ve düz olsun. Rabbim her türlü kötülüklerden ve afatından sizleri korusun inşallah.
1: Amin.
0: Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın. Gül öğretmen.
1: Gül öğretmenim çok teşekkür ederiz. Ellerinizden öpüyoruz. Amin. Yine en yürekten o güzel dualarınızla sımsıcacık ettiniz bizi. İyi ki varsınız. İzmir'den günaydınlarıyla Hasan da bizlerle. Elazığ'dan selamlarıyla Vahit ve Nurcihan şu an aramızdalar. Hoş geldiniz. Kahramanmaraş, Kayseri çevre yolunda %30'luk bir yoğunluk söz konusuymuş. Ortalama hız 70-80 km civarında. Hava 24 derece, açık ve güneşli. Unutma sen yoksan.

Beksiz demiş Serkan da, yüreğine gönlüne sağlık. Gelecek sene bugün herkes gibi tüm borçları ödeyip sıfıra çıkmak ve artıya geçmek. Hadi inşallah Serkan, hadi inşallah, bereketiyle gelsin günler.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: sepette bulacaksın. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne ister ister ol.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
9: Çok yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
10: Randevular, toplantılar, siparişler.
9: Güne güzel başlarsan hepsi kolayca halledilir. O yüzden güne Radyo Turkuaz'da merhaba de.
10: Güne Radyo Turkuaz'da merhaba de.

doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. O yüzden bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Bir de havalar ısındı. Daha çok dışarıdayız. Dışarıda piknikler, atıştırmalıklar vesaire. Hani etkinliklerimiz dışarıda da oluyor ama lütfen orman yangınları riski de yazın. Malum hepimizin korkulu rüyası. O yüzden o konuda da çevreye attığımız ürünlere dikkat edelim. Hassasiyet gösterelim. Yokluğu.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi. Bir reklam.
1: Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %53 oranında sevgili dinleyenler. E5 üzerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler yönünde sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı. Bakırköy Zeytinburnu yönünde de sahil yolunda sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle de bir şeridin trafiğe kapalı olduğunu paylaşalım. Tem'de Kemerburgaz Hastal yönünde orta şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bir şerit trafiğe kapalı. Yollardaki bütün dinleyicilerimize dikkatli kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: günaydın, günaydın. Hoş geldiniz. Devam, devam.
1: Merhaba Uğur abi, ben Ahmet Metin. Ankara'dan dinliyorum. Şu an kahvaltı yapıyoruz ve birazdan okula gideceğiz.
0: Şahane.
1: İyi ki varsınız. Günaydın.
0: Günaydın. Günaydın. İyi ki sen de, iyi ki siz de varsınız. O zaman afiyet olsun öncelikle, sonra da çok güzel bir okul günü olsun. Ekenel ailesi olarak da İskenderun'dan İzmir'e giderken yolda şu an dinleniyoruz. İskenderun'da sizi dinleyen ve mesajımızı okumanızda sabırsızlıkla bekleyen ailemize de selamlar demiş. O zaman bütün aileye sevgilerimizi gönderelim bizler de. Size de iyi yolculuklar olsun. Şahane bir tatil olsun. Hoş geldiniz. Şanlıurfa'da Halil Ulubey bizlerle beraber. Yine Gönül aramızda şu an. Sizi dinleyerek Aydın'da şu an sizi dinliyoruz demiş. Gönül ve Özkan şu an Bursa yolunda bizi dinliyorlar onlar da. Neden biliyor musunuz? Şu yolculuk, yani Radyo Turkuaz'da zaten güzel ama bir de heyecan var. Oğullarının mezuniyeti için. Tebrik ederim. İnşallah oğlunuz ve oğlunuz gibi mezun olan tüm öğrencilerimiz de güzel bir geleceğe adım atarlar. Mutlu ve hani mesleklerini de yapmalarını dualıyoruz biz de. Oh be, enerjinize sağlık. Tam da gelecek sene bugün başarmayı hedeflediğiniz bir planınız var mı? Varsa nedir? 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.

0: Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: İdefix bilgilendiriyor. Yaz mevsimi yaklaşırken günlük yaşamda farklı ihtiyaçlar ve yeni alışveriş planları öne çıkıyor. Kişisel bakım ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, seyahat hazırlıklarından yazlık ihtiyaçlara kadar pek çok ürün yaz aylarında ihtiyaç listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Güneş kremleri, plaj giyimi, gözlükler, klimalar, termoslar, plaj çantaları ve küçük ev aletleri yaz döneminde öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Çocuklar için bahçe oyuncakları ve scooter modelleri de açık havada geçirilen zamanı daha keyifli hale getiriyor. Alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Yaklaşan yazın enerjisini avantajlı alışveriş fırsatlarıyla birleştirmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 10 Haziran 1946 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kuruldu. 1949 Devlet Tiyatro ve Operası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasayla Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kuruldu. İlk genel müdür Muhsin Ertuğrul oldu. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

İlk saatimize önemli gelişmelerle uğurlayalım. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayvancılık sektöründe gelir belirsizliğini ortadan kaldırmak amacıyla hayata geçirdiği gelir garantili besicilik projesi küçük ölçekli üreticilerden yoğun ilgi gördü. Devletin hem besicilik hayvan sağlayıp hem de alım garantisi verdiği tarihi model kapsamında 3600 üreticiye yıl sonuna kadar toplam 108.000 baş besicilik hayvan dağıtılacak. Yargıtay'dan çalışanları ilgilendiren yıllık izin kararı sevgili dinleyenler. Yıllık izin hesabına ilişkin emsal niteliğinde bir karara imza attı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi. Karara göre işçinin yıllık izin kullandığı döneme denk gelen hafta tatili, resmi tatiller o günler yıllık izin süresinden sayılmayacak. Öte yandan yaklaşan bir sınav sürecimiz var. Bunun ilki de LGS. LGS'ye sanırım 3 gün kaldı. Ve tabii ki bazı öğrencilerde de ister istemez çarpıntı, sıkışma hissi, uykusuzluk gibi belirtiler baş gösterebiliyor. Bu konuyla alakalı uzmanlar da özellikle aileleri uyarıyor. Hani aileleri kaygıyı körüklememeleri konusunda daha doğrusu uyarıyor. Evde sürekli sınav konuşmayı bıraksın anne babalar. Çocuklar daha da rahat hissetsin düşünüyorum.

0: Radyo Türk Vazesiniz.
1: Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar sevgili dinleyenler. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, sağlıcakla, sorunsuzca geçen güzel bir çarşamba günü olsun. Bu saatimize Deniz'le başlıyoruz. Gelecek sene bugün ben yine aynı şeyi yapıyor olacağım. Evlilik yıldönümünü kutluyor olacağım demiş Kahramanmaraş'tan. O zaman nice güzel yıllarınız olsun. Mutlulukla, sağlıkla, aşkla, huzurla. Ve bizleri dinleyenler arasında Hilda da var.
2: Günaydınlar. Hatay'dan Hilda ben.
1: Hoş geldin.
2: İnşallah seneye bugün bu zamanlarda bir evim olmuş olur.
1: Hadi inşallah Hilda. Duana duamız da katılsın. Suat serin ve hafif bir yağmurlu Ankara sabahından tüm Radyo Türk Vaz dinleyicilerine selamlarıyla aramıza katılıyor. Günaydın, hoş geldin. Şevket de bizlerle beraber. Seneye bu zamanlar bir ev alma hayalim var. İnşallah hayırlısıyla el halinden kazasız belasız Rabbim nasip eder. Bana ve isteyen herkese demiş. Amin Şevket. Günaydınlar, hoş geldin.

0: aslında var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.

0: istediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüvtürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

0: Yağmurlu bir Ankara sabahından bir günaydın da Vahit'ten ulaştı. Teşekkür ederim, hoş geldin. Adaşım Uğur, o da şu an Kahramanmaraş'ta bizlerle beraber. Ekip arkadaşları Yusuf ve Hulusi ile Kahraman şehrimize severek hizmet ediyoruz. Not olarak da şunu eklemek istiyorum demiş. İnsanlar lütfen birbirine saygı duysun ümidiyle mesajını gönderdi. Hepinize çok sevgiler, selamlar öncelikle. Ve tabii ki kolaylıklar dileklerimizle. O kadar kıymetli ki birbirimize saygı duymak. Yani aslında bu yaşamı da güzelleştiren, biraz olsun çekilir hale getirebilen de bir güzellik aynı zamanda. Saygı duymak. Bir diğer adaşım Uğur da Batman da bizlerle beraber. O da çok sevdiği Ayşe'ye armağan etmiş sıradaki şarkıları. Oldu. İkinize de sevgiler, selamlar. Songül günaydın, hoş geldin. Bu zamanınız hayır olsun diyerek Cumalettin de bizlerle beraber ve yolculuğumuz sizinle daha da güzel diyerek Sivas'tan selamlarını göndermişler. O zaman iyi yolculuklar dileklerimizle. Sıradaki şarkılar sizlere de armağan oldu bile.
1: Uğur Bey günaydın, Antalya'dan sevgiler, selamlar, iyi yayınlar dilerim.
0: Serap çok teşekkür ederim, günaydın. Sohbet konumuz tam da gelecek sene bugün. Başarmayı hedeflediğiniz planınız nedir?

0: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Palet Deluxe saç boyası çeşitlerinde bir alana bir bedava Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %62 oranında sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %80'lere varmış durumda. Oldukça yoğun bir trafik söz konusu. Şile yolu Madenler Çamlık yönünde sol şeritte bir zincirleme trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Umarım ciddi bir durum yoktur. E5 üzerinde Darülaceze Ok Meydanı yönünde de sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapalı olduğunu paylaşalım. Yine E5 üzerinde Haramdere Beylikdüzü yönünde de sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bir şerit bundan kaynaklı da kapatılmış durumda. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle. Öyle.

0: Bugün günaydın İzmir'den Uğur. Vallahi önümüzdeki yıl bugün herkese sağlık diliyorum.
1: İnşallah.
0: Sağlıklı olmaların dileğiyle.
1: Çok teşekkür ederim. Bugün bayağı kalabalık bir uğurlar ordusundayız şu an. Şahanesiniz. Hoş geldin.
2: Uğur abi günaydın. Ben Sivas'tan Asil Ece. Tüm Turkuaz Radyo dinleyicilerine Sivas'tan günaydın.
1: Günaydın. Hoş geldin aramıza. Aslı gelecek sene bu zamanlar ben de yine çocuklarıma beslenmeye ne koysam diye düşünüyor olacağım demiş. Gerçekten mi? Başarmak bu bile bir başarmamız gereken hedeflerden biri değil mi? Sohbet konumuz tam da gelecek sene bugün başarmayı hedeflediğiniz planınız nedir sevgili dinleyenler? 505-188-30-0 mesaj attığımız.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine

0: Expertiz.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvenci olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: afiyetle.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: olanlar ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: 1, 2, 3, Migros Yemek, 1, 2, 3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
4: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
6: Reklam.
7: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece

0: evimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: sevin. Diyanar Günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Bazı illerimizde ise sevgili dinleyenler, önemli uyarılar söz konusu. Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Antalya, Ordu, Tokat, Çorum ve Hakkari çevreleriyle Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. O yüzden bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol ederek tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyim.

0: tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Bir reklam.
1: Burası
2: Radyo Turkuaz.
1: Hayat burada.

0: Günaydın, günaydın. Ankara'dan. Size kocaman günaydın.
1: Günaydın.
0: Benim de en çok istediğim hayalimdi. Mezun olmak. Ve ben mezun oluyorum bu sene.
1: Tebrik ederim.
0: Hem de çok güzel bir üniversiteden. Herkesin inşallah dediği, hayal ettiği her şey ama her şey olsun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Sibel, çok mutlu oldum senin adına. Tebrik ederim. Daha nice güzeldi o zaman. O sevdiğin mesleği yapmakta nasip olsun.
2: Günaydın Uğur Bey. Kahramanmaraş'tan Leyla. Kızımı okula bıraktım. Köye gidiyorum. Buralar çok sıcak kaç gündür. Bir sene sonra bugün yine aynı sağlıkta olmayı isterim. Rabbim herkese sağlık versin. Sağlık ve saygı diliyorum. Allah'a emanet olun. Sizi her zaman severek dinliyoruz.
1: Çok teşekkür ederim Leyla. Günaydınlar. Hoş geldin aramıza. Sağlık ve saygı ne kıymetli değil mi? Yüreğine sağlık.
3: Günaydınlar Uğur Bey.
1: Günaydın.
3: Hepiniz için mutlu, huzurlu bir gün olur inşallah. Benim seneye bu zaman yapmak istediğim şey bir parfümeri mağazası açabilmek. İnşallah.
1: Hadi
3: olur.
1: Bakalım.
3: İnşallah. İyi yayınlar diliyorum.
1: O zaman biz de duana şöyle eşlik edelim. İnşallah seneye bu zamanlar senin parfümeri dükkanında bizi dinlediğin zamana da şahit oluruz. Hatice de bizlerle o zamana kadar akıl ve ruh sağlığımı korumak demiş. Konya Ereli'de Emre de bizlerle gelecek sene bugün köye ev yaptırmak isterim diyor. İşte bu. Acaba kimden gelecek diyordum bu istek, bu hayal. Milli hayalimiz çünkü. Hadi inşallah Emre. Günaydın.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Pilot Garaj
5: Oto Ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
6: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
7: Yoksa sorun değil.
6: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
8: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai.

0: Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: Reklam.
4: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
5: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.
6: Yine bile bile sana koşuyor. Adın eğer uçurumsa,

ikinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken bu saatimize de Yuhua'nın yaşamak kitabından şu cümleyle veda edelim istiyorum sevgili dinleyenler. Hayat bu, her şey olacağına varırdı. Derler ki bir felaketten kurtulunca ardından güzel günler gelir. Öyle değil mi sevgili dinleyenler? Hayat bazen insanı beklemediği zorluklarla karşı karşıya bırakıyor. Yaşanan sıkıntılar o an sonsuza kadar sürecekmiş gibi görünse de

ama hiçbir dönem aynı şekilde devam etmiyor. Acılar hafifliyor, yaralar yavaş yavaş kapanıyor ve insan yeniden umut edecek sebepler buluyor. O yüzden sevgili dinleyenler, hayatın doğasında hem zorluk hem de iyileşme var ya hani, ve hiçbir fırtına da sonsuza kadar sürmez diye biliyoruz ya, umudunuzu kaybetmeyin olur mu? Duanızla, umudunuzla sıkı sıkı tutunun.

Radyo Türkvaz'dasınız. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onlar için de şahane bir gün olsun. Enerjisi güzel, huzuru çok olan, bereketi bol olan güzel bir çarşamba günü olsun sevgili dinleyenler. Elimizden geldiğince neyi güzelleştirebilirsek dokunalım sevgili dinleyenler güzelleştirmek için. Hiç mi bir şey yapamıyoruz? Günaydın diyerek, ama böyle gülümseyerek günaydın diyerek gülümsemeleri bulaştıralım. O zaman geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla güne merhaba demeye devam ediyoruz. Bak.

0: enerji katan Ortek Aki ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Ne var sırada Denizbank burada?
5: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
6: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
4: Ne var sırada Denizbank burada?
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Hedefe ulaştınız.
9: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 375 mililitrelik Dove yoğun onarıcı, besleyici terapi, dökülme karşıtı ve uzun saç terapisi şampuan ve 350 mililitrelik saç kremi çeşitleri 149 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
11: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
12: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
13: Sen ne ister ister ol.
14: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
15: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: Tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Türkiye İstatistik Kurumu iş gücü piyasasına ilişkin Nisan ayı verilerini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı 0,1 puan artarak %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 5000 kişi azalarak 2.868.000'e geriledi.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
4: Canlı yayınlarımızı

0: Bakalım bizlerle bu anı paylaşanlar arasında kimler varmış? Adana'da Zekiye şu an aramızda. Günaydın. Sıradaki şarkılar eşim Oktay'a gelsin demiş. Gelsin tabii ki. Bir adaşım Uğur daha şu an bizlerle beraber. Benden de merhabalar diyerek aramızda. İstanbul'da teşekkürler. Hoş geldin. Sümeyye ile de İskenderun'da bu anı paylaşıyoruz. O da sıradaki şarkıları annesi, babası Sami ve Sezai'ye Yasman'ı armağan etmemizi istemiş. İyi ki varlar. Ailelerimizle, sevdiklerimizle nice güzel günlerimiz olsun inşallah.
1: Baş başa kaldık kalbim yine, kimlere kandık

1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

Günün öne çıkan gelişmeleri arasında Yargıtay'dan çalışanları ilgilendiren bir yıllık izin kararı vardı sevgili dinleyenler. Hafta tatili artık izinden düşmeyecek. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi yıllık izin hesabına ilişkin emsal niteliğinde bir karara imza attı. Karara göre işçinin yıllık izin kullandığı döneme denk gelen hafta tatili günleri yıllık izin süresinden sayılamayacak. Resmi gazetede yayınlanan karar yıllık izin uygulamalarında işverenlerin hesaplama yöntemlerini de yeniden gündeme taşımış oldu. Öte yandan önümüzdeki günlerde LGS sınavı var ve öğrencilerimiz hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İşte LGS'ye 3 gün kala bazı öğrencilerde bu sıkışma hissi, çarpıntı, uykusuzluk gibi belirtiler baş gösteriyor. Uzmanlar da bu konuda aileleri uyarıyor. Evde sürekli sınav konuşmayın, öğrencilerin o stresini daha da artırmayın diye.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
3: Ne var sırada, Denizbank burada.
4: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
5: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
3: Ne var sırada, Denizbank burada.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
8: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
9: Finansal özgürlük budur işte.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Tombank Kartımadim.
10: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
11: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: enerjik atan Ortek Aki ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
1: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Bir reklam. Radyo Turkuaz.
2: İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
2: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Bizimle bu anı paylaşanlar arasında Şaban da var şu an. Sevgili Uğur kardeşim, emekliden Kayseri'den selamlar seneye bugün. Evimize huzur, kalbimize umut, ömrümüze mutluluklar getirsin inşallah. Sevdiklerimizle birlikte nice güzel yıllarımız olsun ve sıradaki şarkılar da sevgili eşim ve çocuklarıma ve bütün dinleyenlere armağan olsun demiş. Çok teşekkür ederim Şaban, yüreğine sağlık. Günaydınlar, hoş geldin. Evet, en nihai hedefimiz seneye bugünlere, daha sonraki günlere sağlıkla, sevdiklerimizle birlikte erişebilmek inşallah. Şu an Kuşadası'nda Rabia da bizlerle beraber. Seneye bugün inşallah denizin keyfini çıkartırım. Bence bol bol çıkartırsın, en azından bizlere göre. Daha da şanslısın bu konuda. Huzuru da çok olsun. İzmir'deyiz. Füsun, Bilge bizlerle. Seneyi bu zamanlar herkesin sağlıklı olduğu bir zaman diliminde olmayı seçiyorum. Bir de evimiz, arabamız olmuş olsun mesela. Kucağımızda torun olsun mesela. Oh, inşallah. Hadi bakalım, duanıza duamızla eşlik edelim.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. 1-2-3 Migros yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique açık havada kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, paso ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
3: Bu bank.

0: afiyetle ye.
1: Pilot Garaj Shop'a expertise.
2: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
4: Mutlu yıllar mutlu akü.
5: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu akü bir numara.
7: Dinlediğin reklam.

0: Reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
1: Ödemek EasyCo demek.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
0: Reklam.
3: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
4: Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 10 Haziran 1946 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kuruldu. 1949 Devlet Tiyatro ve Operası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasayla Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kuruldu. İlk genel müdür Muhsin Ertuğrul oldu.
4: Parafın katkılarıyla.
6: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
7: Finansal yatırım araçlarında Mayıs 2026 dönemine ilişkin reel getiri verileri açıklandı. Veriler kısa vadede mevduat faizinin, uzun vadede ise altının öne çıktığını ortaya koydu. Aylık değerlendirmede brüt mevduat faizi yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan araç oldu. Yurt içi üfeye göre %0,35, tüfeye göre ise %1,38 oranında pozitif getiri kaydedildi.
6: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

Evet sevgili dinleyenler, Ortek Akübesoların katkılarıyla Uğur'la Güne Merhaba'nın bugünlük de burada sonuna geliyoruz. Her birinizin yine güne başlama yolculuğuna eşlik etmeye çalıştım. Umarım yüzünüzde ve yüreğinizde küçük de olsa bir tebessüme sebep olabilmişimdir. Ama gününüz daha da çokça tebessümle geçsin. Saatler onu gösterdiğinde mikrofonda Gönül Dostu Füsun sizlerle birlikte olacak ve gününüzün iki saatine o güzel sohbeti ve şarkılarıyla eşlik edecek. Umarım her birimiz için tabii ki evvela sağlıkla, sonra huzurla, stressiz bir şekilde, güzellikle geçen bir gün olur. Kısacık zamanımıza da keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Yarın da yine yeni güne beraber merhaba demek adına saatler sabah 7'yi gösterdiğinde kavuşmak üzere. Bugün...

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. ABD Merkez Komutanlığı, ABD ordusuna ait bir helikopterin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik başlatılan öz savunma amaçlı saldırıların tamamlandığını açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Bahreyn'deki 5. filosunu insansız hava araçlarıyla saldırı altına aldığını duyurdu. Ayrıca Ürdün'deki Muvaffak Salti askerlerinin

0: üssünün füze saldırılarıyla hedef alındığını bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, savaş meydanındaki yenilgilere rağmen ABD bizim kararlılığımızı test etmeyi seçti. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı veya tehdidi cevapsız bırakmayacak dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini herkese göstermiştir, dedi. İstanbul Güngören'de çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla öldüren tutuklu çocuk sanık E.Ç.'nin yargılandığı davada sanık için 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası istendi. Rekabet Kurulu Kast Ajansları Derneği ile Kast Ajansı ve Menajerlik sektöründe faaliyet gösteren 36 teşebbüse 42 milyon 163 bin 586 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Amirli futbol takımının 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını takip eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, gruptan lider çıkmanın ne kadar avantajlı olduğunu biliyoruz, Allah nasip ederse gruptan lider çıkıp yolumuza devam edeceğiz dedi. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz gönül dostu Füsun'da.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ve huzurlarınızda gönül dostu Füsun.

Konuşma çok mu? Vazo var mı vazo? Herkese günaydın. Bir vazonuz varsa bana gönderir misiniz? Çok güzel çiçekler getirdim. Şöyle programımıza, masamızın üzerine, hayat masasının üzerine şöyle güzelce o çiçekleri koyalım. Vazonuz varsa hemen bana gönderin. Türkiye'nin ve Gurbet'in radyosu Radyo Turkuaz'da yeni bir gün, yeni bir program. Gönül Dostu Füsun başlıyor. Efendim Ajdalar, Demet Akalınlar, Sezen Aksular, Kayahanlar, Semih Cenkler, Gülden Karaböcekler, daha kimler kimler, Müslüm Babalar, her tarzın en sevilenleri en iyi şarkılarıyla tabii ki gününüze eşlik edecek çok özel bir radyo ve Gönül Dostu Füsun.

İlk tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, paso ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
5: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
4: Vodafone. Bravo Vodafone.

650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz değil.

Evet, sıcak artık yaz ayı kendini göstermeye başladı. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor hava sıcaklıkları. Fakat şimdi hafta sonu İstanbul'da sıcaklık 5-6 derece düşebilir, şükürler olsun diyorum. Ben ne çok sıcağı ne çok soğuğu seviyorum. Böyle arada kalma, ara mevsimler güzel. Tabii 23-24 derece inebilir. Böyle ani sıcaklık düşüşlerinde yağışlar da olabilir. O yüzden de cumartesi günü İstanbul, Düzce, Zonguldak, Kastamonu, Konya, Karaman, Afyon, Denizli, Kayseri, Niğde, Antalya, Muğla illerinde ani yağışlar olabilir, benden söylemesi. Hadi bakalım 500-588-30-00 bugün aramıza kimler katılacak merak ediyorum. Hiç yazmayan dinleyicilerim varsa onlardan da şöyle bir merhaba.

şu hayatın en büyük bence çelişkilerinden biri, hani acıdan kaçma dürtüsüyle bağ kurma arzusu, düşünsenize. Yani her an vazgeçilebilir olma korkusu, insanları kalıcı bağlar kurmak yerine sürekli bir acil çıkış kapısı aramaya ve ilişkide hep tedbirli olmaya itiyor değil mi gönlümün dostları? Yani acıyı ve zahmeti tamamen reddeden bir modern insan örneği var. Doğru mudur? Yani insan ilişkiler denizinde derine dalamadan sadece yüzeyde geziniyor. Bu da gerçekten bir sevgi bağı oluşturmuyor, biliyor musunuz? İlişkileri gerçek kılmak, risk almayı ve zorluklara göğüs germeyi de gerektiriyor. Hani bunu bugün bir hatırlatalım birbirimize, ne dersiniz? Belki yüzeydeki o konfor anlık böyle mutluluk sağlasa da aslında ruhsal olgunluğa ve gerçek bir aidiyet hissine ancak acısıyla tatlısıyla derinleşerek göze alanlar ulaşabiliyorlar dostlar.

Şimdi biraz 90'lardan çıkıyorum, günümüze giriyorum gönlümün dostları. Tabii ki en sevdikleriniz Radyo Turkuaz'da olacak ama aramıza yeni katılanlar var uzun zamandır sevgili Nurcan'cığım. Bize yazamamış, Ordu'ya selam olsun diyorum. Seda'mız gelmiş, Canan'ımız gelmiş Aydın'dan. Emine Şanlıurfa'dan ya. Selamlar ona, o güzel yavrusu Abdullah Aras. Nasıl oynuyor şarkılarımla, nasıl? Mutlu çocuklar, mutlu gelecek demek gönlümün dostları. Hepsinin yanındayım. Gönülcüm hoş geldin Maraş'tan. Meltem'i görüyorum şu an. Ailemiz ah ah şu sıcağı da seviyorum demiş. İstanbul'da çok seviyorum demiş. Biz de seni seviyoruz Ayla.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
4: Bunu al, şunu sat.
3: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Kupondan indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Bendeniz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Şimdi dün akşam gökyüzünde böyle çok yumuşak, çok güzel, çok özel bir kavuşum vardı. Venüs'te Jüpiter, dün biraz anlatmıştım hatırlarsanız. Tabii sonra sosyal medyada hikayede birçok insan bunu paylaştı. Gökyüzünü paylaşanlar vardı. Sanki böyle sırtımızı hissettiğimiz sıcacık bir el gibiydi. Ve tabii ki dua ettim ben dinleyicilerim için de. Rabbim dedim hepimizin gönlüne göre versin. Kolaylıkla, sevgiyle, hayırla versin. Çünkü gökyüzü bize her an yeniden hatırlatan bir ilahi düzenin yansıması gönlümün dostları. Bereketti, sevgiydi, sağlıktı, büyümeyi anlatan, aile olmayı anlatan, aidiyeti anlatan enerjiler birbirine dokunuyordu. Tabii ki son zamanlarda belki çok yorgun, umutsuz, mutsuz, endişeli olabilirsiniz. Yolunuzu kaybetmiş gibi de hissediyor olabilirsiniz. Ama diyorum ki hani bazı şeyleri gerçek bir teslimiyette, bakın çözüm aramaktan önce gerçek gönülden bir teslimiyette yaradana bırakmak gerekir. Ve insan bilir ki geciken hiçbir güzellik kaderinden de eksilmez gönlümün dostları. O yüzden bu hafta özellikle bugün, yarın umuda daha fazla açalım mı kalbimizi? Var mısınız?

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

dinleyicisi ya. Böyle koskocaman sarıldım sana. Çok iyi geldin diye mesajlar gönderir. Yani hangi radyo vallahi bilmiyorum. Kıskanmasın hiç kimse diyorum. Kusura bakmasınlar, şu an rakipler falan dinliyor olabilir belki yolda. Birazcık biz de bir hava atalım ya. Bir havalı olalım be gönlümün dostları. Havanın yanı sıra bence. O kadar güzel ki gönül bağ kurmak. İşte bunu keşke insan tüm ilişkilerinde başarabilse. Değil mi? Hayat yolculuğunda bazen o kadar böyle karma karışık ilişkiler yaşanıyor ki ite kaka böyle bir şekilde kaoslar falan. Ama onun içerisinde de birçok hikmetler var tabii ki. Yani aynı oluyoruz, birbirimizi anlıyoruz, birbirimizi çözmeye çalışıyoruz. O karanlık yanlarımız, yani yolculuğumuz hiçbir zaman böyle sütlü mağam geçmiyor. Arada tabii ki inişler çıkışlar olacak. Ama bunu nasıl karşıladığımız, karşının tarafın niyeti çok önemli. Bunu nasıl biraz mizaha çevirdiğimiz falan önemli. O yüzden de ya gülün, eğlenin. Vallahi vakit varken çok da her şeyi kafanıza takmayın. Tabii ki tartışın, konuşun. Aynı duygularda ya da aynı düşüncelerde buluşamayabilirsiniz. Ama sonrasında ya hadi deyin ya. Hadi Radyo Turkuaz'ı açalım, biraz eğlenelim. Şimdi Mehmet, dinleyici Mehmet'ten bir mesaj gelmiş. İlk defa görüyorum. Ben diyor İstanbul'dan 24 sene önce sizle bir restoranda karşılaşmıştık. Çok acil siparişimi hazırlamamı istemiştiniz. Radyo yetişeceğinizi söylemiştiniz ve yanlışlıkla üzerinize içeceği dökmüştüm diyor. Ya o ben miyim, emin misin? Mehmet, ben hiç hatırlamıyorum böyle bir şey. Ay kıyamam sana, utandım falan da yazmış. Yıllar sonra sesinizi duydum diyor. O anı hiç unutamam. Ya Mehmetciğim, başka bir füsun daha vardı aslında radyolarda ama biraz daha açar mısın? Neresiydi, neredeydi bir hatırlayayım. Hangi radyodaydım o zaman? Belki oradan çıkartabiliriz. Affına sığınıyorum Mehmet. Bazen bazı şeyleri unutuyorum ama hiç böyle bir, ne bileyim, olabilir. İnsanlık hali ya. Koşturuyorumdur. Acaba neresidir? Hangi yıldır? 24 yıl önce diyorsun, bir yer aklıma geliyor ama radyo olarak. Hadi şimdi ben Mehmet'ten mesaj bekliyorum. Geliyorum, kısacık bir reklam.

Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
2: Ne istersen Neon1.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Reklam.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 10 Haziran 1946 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kuruldu. 1949 Devlet Tiyatro ve Operası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasayla Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kuruldu. İlk genel müdür Muhsin Ertuğrul oldu.

Dostlar Mehmet yazdı. Evet o benmişim. Şimdi hatırladım. Şimdi hatırladım. O kadar yıl geçmiş üzerinden. Şimdi hatırladım. Hatta o bulunduğum bölgeyi de hatırladım canım benim ya. Tekrardan yeniden merhaba diyelim öyleyse. Hatta ona şarkılar da göndermişim. Aslında itiraf ediyorum inanmamıştım pek diyor ya. Senin hani bize şarkı çalacağına falan göndereceğine ya ne güzel. Şimdi Mehmet'imize ve yıllar öncesinde ya da şu an yeni dinleyen herkese sıradaki şarkıyı armağan edelim. Aramıza tekrardan yeniden hoş geldin. Burası Radyo Turkuaz. Adımız Turkuaz, rengimiz Turkuaz, dostluğumuz masmavi. Çok güzel bir Turkuaz rengi. Maviyi sevenler burada mı acaba? Mavinin her tonu çok güzel değil mi? Aysun'cum hoş geldin. Selda'mız hoş geldin. Nazan bakalım neler yapıyor. Fitnat nerelerdesin? Eskişehir şu an bizi dinliyor. Bursa dinliyor. Hande bizimle birlikte. Tuğba'cığım Antep dinliyor. Antep'e selam olsun. 505-188-30-0'dayım. Şimdi birazdan yine anlatacaklarım var, paylaşacaklarım var sizinle. Kalbinin sessizce ne istediğini acaba bana bir yazar mısın merak ediyorum. Sen bunu...

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. ABD Merkez Komutanlığı, ABD ordusuna ait bir helikopterin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik başlatılan öz savunma amaçlı saldırıların tamamlandığını açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Bahreyn'deki 5. filosunu insansız hava araçlarıyla saldırı altına aldığını duyurdu. Ayrıca Ürdün'deki Muvaffak Salti askeri üssünün füze saldırılarıyla hedef alındığını bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, savaş meydanındaki yenilgilere rağmen ABD bizim kararlılığımızı test etmeyi seçti. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı veya tehdidi cevapsız bırakmayacak dedi. Cumartesi günü düzenlenecek liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav, yurt içi ve yurt dışında toplam 1.022.658 öğrencinin katılımıyla yapılacak. İstanbul'da düzenlenen Sıfır Atık Festivali'nde 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayarak Türkiye'nin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki en kapsamlı buluşmalarından biri oldu. Seyahat ve Yaşam dergisi Time Out, dünyanın en iyi yemek şehirlerini sıraladığı 2026 listesini yayımladı. Listenin ilk sırasında Peru'nun başkenti Lima yer aldı. İkinci sırada Tayland'ın Bangkok şehri, üçüncü sırada ise Meksika'nın Meksiko şehri bulunuyor. Son yıllarda yağış azlığı ve buharlaşma nedeniyle suların çekildiği Batman Baraj Gölü Havzası'nda çiftçilerin buğday ve mercimek ekimi yaptığı arazilerin bir bölümü mevsimsel yağışlar sonrası su altında kaldı. Diyarbakırlı çiftçiler 7 ay önce ektikleri arazilerde sandalla geziyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: şöyle güzel bir frekans gerek. Hani böyle rahatsızlık duymayacağım şarkılar, konuşmalar olsun yeter. Eğer ben şu an radyonun diğer ucunda olsaydım, evet böyle bir frekansı dinlerdim. Radyo Turgaz'dayız. Gönül dostu Füsun'la berabersiniz. Soracağım şimdi, çok çok önemli. Şimdi bir ilişkinin sağlıklı şekilde devam edebilmesi için aslında her iki tarafında birbirlerinin özel alanlarına saygı göstermesi gerekiyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Peki telefon günümüzde yalnızca bir iletişim aracı değil. Aynı zamanda kişinin düşüncelerini, özel konuşmalarını ve kişisel alanını içinde barındıran bir yaşam alanı. Peki gerçekten sevdiğinizin eşiniz olur, nişanınız olur, işte partneriniz olur, haberi olmadan telefonunu kontrol etmek kısa süreli bir rahatlama sağlasa bile uzun vadede ne yapıyor biliyor musunuz? Ne yazık ki güvensizliği besliyor. Ya da sosyal medya hesapları diyebiliriz. Çünkü güven denetimli değil, karşılıklı açıklık ve dürüstlükle oluyor, iletişimle inşa ediliyor. Peki sizin var mıdır bir telefon karıştırma adetiniz demeyeyim de böyle bir dürtünüz olabilir. Şimdi şurada şunu ayırmak gerekiyor. Birinden şüpheleniyor olabilirsiniz. Bu his çok kıymetlidir, önemlidir. Onun üzerine gerçekten gider misiniz? Size bir fırsat versem, desem ki ben şimdi sevdiğiniz insanı, şüphelendiğiniz kişinin telefonla ya da sosyal medyasına erişeceksiniz, ben size yardım edeceğim desem. Kaç kişi bakmak ister? Bu çok önemli bir soru. Yani mesela ben bu konuda hemen karar veremem. Hatta belki görmek istemem. Ama hayatımda da bir sıkıntı var, bir sorun var. Karşımdaki insandan şüphe duymaya başlamışım. Gerçekten size bir fırsat veriyorum şu an. Gönül dostu diyor ki getirin o kişinin hemen ben size telefonunu ya da işte sosyal medya hesaplarını çıkartacağım, bir bakabilirsiniz desem. Kaç kişi kabul edecek merak ediyorum. 505-188-30-0. Bu arada Şeydan bir tanecik Sinan'ına, canına, eşine bir şarkı istemiş. Şeyda, biz de bu şarkıdan nasibimizi alabilir miyiz? Çok da güzel bir şarkı çünkü.
1: Sen Tanrı'dan hediyesin.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerinde.

acıdan geçmeden insan büyüyemiyor acı olmadan da. Ama şimdi gelen mesajlar ikiye ayırdı her şeyi. Birçok dinleyicim diyor ki, isimleri tek tek okumayacağım, ben mesajları okudum burada. Hani öğrenmek istemiyorum. Yani acı gerçekleri duymak, görmek istemiyorum. Peki ne yapacaksın? Yani o zaman kendi bir şekilde bir yolunu bulup bu olayı netleştirmen gerekiyor. Değil mi? Baktığında yani bilemiyorum demiş. Hani bazen insan tabii ki böyle bir aklı gidiyor. Bir telefona bakmak istiyor, mesaja bakmak istiyor. Şimdi bir dinleyici demiş ki, vallahi hangi Türk kadının demiş aklından geçmez ki? Şu aklımızdan geçiyor, o ayrı mesele. Sadece kadınlar değil, bu erkekler için de geçerli. Hani dürüst olalım. Yani bir fırsat olsa belki de biraz kurcalamak isterler ama bu kurcalamanın da ötesinde başka bir şeye gidiyor. Yani %50 neredeyse bakmak istemiyor, istemem diyor. %50 diyor ki evet, böyle bir fırsat varsa neden olmasın. Sonra diyor ki daha diyor böyle yeni evliyken diyor başıma böyle bir şey geldi. Tesadüfen baktım, bir şeyler böyle sıkıntılıydı diyor. Ama yine de diyor sonrasında açıklamalar geldi. O açıklamalar sonrasında ben tekrardan hayatıma devam ettim diyenler var. Ay ne mesajlar geldi. Canımsınız siz benim. Çok önemli bir şey aslında. Kalbimin huzuru önemli diyor bir dinleyicim. Ben diyor dokunmam diyor. Hiç kimsenin özel alanına girmem diyor. İşte aslında durup dururken değil. Şüphelendiğiniz bir anda ne yaparsınız? Yani bu çok önemli. Çok şüpheleniyorsunuz. Arka arkaya şüpheli durumlar var. Böylesi bir durumda gerçekten bunu kullanır mıydınız? Füsun, evet ben bunu kullanmak istiyorum. Ara beni der miydiniz? Yani ben size diyeceğim ki telefonunu buyur. Mesajlar budur der miydiniz? Evet, çok mesaj gelmiş. Çok da zor bir soru. O işin içinde, o olayın anında da olmak gerekiyor. Ama tabii her şeye rağmen bir ilişkinin gücü birbirini gerçekten kontrol etmekten değil, birbirine güvenebilmekten geliyor. Şüphe duyulan durumlardaysa bence gizlice araştırmak yerine açık açık konuşun. Köşeye sıkıştırabilirsiniz. Yani iletişimle, konuşmayla, karşınızdakinin tavırlarıyla ki tanırsınız artık, bakışlarıyla, duruşlarıyla bazı şeyi anlarsınız.

içinde enerji bir mıknatıs gibi dostlar. Hayat yürekten inandığın şeye doğru akıyor. Bu kesinlikle herkesin deneyimlediği bir şeydir. O yüzden de bu üç kuralı sakın unutma. Bak bak bak geliyor. Hayatının en güzel haberini almış gibi bir yürü bakayım. Şöyle bir yürü yürü bir göreyim gönlümün dostu. Tüm dünya seni tanıyormuş gibi bir konuş bakalım şöyle. Güzelce ne? Şans daima senden yanaymış gibi. Biraz hareket eder misin? Evet, çünkü enerji bir mıknatıs. Sadece öyle istek yapmakla böyle benim bükülmüş, böyle boynum bükülmüş bir şekilde durup da isteklerle olmuyor. Hadi bir kalk, hadi bir hareket et bakalım. Güveniyorum sana. Önce gerçekten inanmak gerekiyor. Sonra da aynı kararlılıkla o hayat için hareket etmek, yani çaba göstermek gerekiyor. Yeniden merhaba diyelim 505-188-30-00'a gelecek olan dostlara.

0: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
1: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
2: Ne var sırada Denizbank burada.
3: Piyot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.
1: Bursa Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Erzurum Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Ankara Mamak Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
4: Diyarbakır Radyo Turkuaz dinliyor.
5: İzmir Radyo Turkuaz dinliyor.
6: Şanlıurfa Siverek Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
7: Konya Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Afyonkarahisar Radyo Turkuaz dinliyor.
9: Çankırı Radyo Turkuaz dinliyor.
10: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

gönlümün dostları. Oya Bora da çok tatlılar. Biliyorsunuz ki çok da iyi bir seslendirme sanatçıları aynı zamanda hem Oya hem Bora. Onlara da buradan selam olsun tabii ki. Eski demeyelim de geçmişte, anılarda, bugünün içerisinde, hayatımızın içerisinde güzel olanları tutalım ama. Şimdi Beyza'cığım Aydın'dan gelmiş. Sevdiceğine bir şarkı istemiş, Beyza'dan gelsin. İzmir'den Meryem'imiz gelmiş. Gaziantep'ten tabii ki Saadet'imiz var. Bugün şarkılar ne güzel, ruha kıpır kıpır demiş. Yaz geldi bir taneciğim. Ne çalsak şöyle yine kıpır kıpır bir şeyler çalalım istiyorum. Şöyle yine bir geçmişten olsun, bir rengin diyelim, var mısınız? Şöyle bir 90'lara gidelim. Ardından Osmaniye'den Merveciğim gelmiş, hoş gelmiş, onu görüyorum şu an. Sevgili Uğur'u görüyorum. Uğur'daki mıknatıs mı dedin diyor. Bana mıknatısın fotoğrafını çekip de göndermiş Uğur ya. Şimdi müjde, yıllık izinlerin cumartesi pazar günleri sayılmayacağı söyleniyor demiş. Bunu iyice bir araştırmam gerekiyor. Evet, yıllık izne çıktığımızda cumartesi günü de içine alarak tabii ki biz burada çalışmalarımızı yapıyoruz. Ona göre özel çalışanlar, özel sektör. Gül Ustam gelmiş, İzmir'e selamlar. Yine Aysun'umuzu da görüyorum. Deniz'imiz Maraş'tan bizimle birlikte. Trabzon'da şu an bizi dinleyen dostlarımız var. Sevgili İpek için gelsin sıradaki şarkım.

insanın yavrusunu yetiştirmesi, sonra okullar kazanması, sonrası iş hayatı ne kadar böyle gurur verici değil mi? Yavrum, yani yavrularımızı Rabbim çocuklarımızı hepsini korusun diyorum, kötülerden, kötülüklerden. Yani anne baba olmak hiç kolaydır biliyorum. Şimdi bir gözlerimde oldu, Hüsamettin'den mesaj var. Bu sefer diyor Hatay'dan değil, diş hekimini okuyan kızım Yasemin'in yanındayım diyor. Herkese selam olsun diyor. Türkistan'dan diyor. Şu an canım benim ya. Yasemin, Leyla, Hüsamettin şu an bizi dinliyorlar. Onlar için gelsin sıradaki şarkı. Evlatlarımız için gelsin. Necmi'cim hoş geldin. İsviçre'de şu an bizi dinliyor. Ne zaman geliyorsun İstanbul'a, bekliyoruz. O da her sene değil mi böyle, biliyoruz artık kimler nereye gidecek, ne yapacaklar diye. İstanbul'a değil de galiba Bodrum'a geliyor ama bu sefer söz vermişti, bir İstanbul'a da uğrayacaktı. Abdülkerim, senin için çalacağım özellikle bu şarkıyı, çok seviyorsun biliyorum. Ayten Rasul, güzel de bir ses, armağan olsun. Artık yavaş yavaş veda edeceğiz bakalım. Sadece bir iki şarkım, bir de reklamlarım kaldı. Öyleyse diyorum ki birazdan Hilal Özgani Radyo Turkuaz'da olacak. Sizi güzel şarkılarla baş başa bırakacağım. Yarın saatler onu gösterdiğinde yeniden buluşmak üzere diyeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Her mesajı belki okuyamadım ama sessiz sessiz bana gönderdiğiniz mesajlara çok teşekkür ediyorum. Bugün gününüz, yolunuz, radyonuz hep açık olsun benim kıymetli dinleyicilerim.

Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor.

0: doğasında var.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: İdefix bilgilendiriyor. Yaz mevsimi yaklaşırken günlük yaşamda farklı ihtiyaçlar ve yeni alışveriş planları öne çıkıyor. Kişisel bakım ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, seyahat hazırlıklarından yazlık ihtiyaçlara kadar pek çok ürün yaz aylarında ihtiyaç listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Güneş kremleri, plaj giyimi, gözlükler, klimalar, termoslar, plaj çantaları ve küçük ev aletleri yaz döneminde öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Çocuklar için bahçe oyuncakları ve scooter modelleri de açık havada geçirilen zamanı daha keyifli hale getiriyor. Alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Yaklaşan yazın enerjisini avantajlı alışveriş fırsatlarıyla birleştirmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
1: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 10 Haziran 1946 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kuruldu. 1949 Devlet Tiyatro ve Operası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasayla Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kuruldu. İlk genel müdür Muhsin Ertuğrul oldu.
1: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
7: Finansal yatırım araçlarında Mayıs 2026 dönemine ilişkin reel getiri verileri açıklandı. Veriler kısa vadede mevduat faizinin, uzun vadede ise altının öne çıktığını ortaya koydu. Aylık değerlendirmede brüt mevduat faizi yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan araç oldu. Yurt içi üfeye göre %0,35, tüfeye göre ise %1,38 oranında pozitif getiri kaydedildi.
6: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: Turkuvazlar, sesimiz daha güçlü.
1: Zonguldak Karadeniz Ereğli Radyo Turkuvaz dinliyor.
2: Bolu Radyo Turkuvaz dinliyor.
3: Kocaeli'den selamlar.
4: Rize Radyo Turkuvaz dinliyor.
0: Rengimiz turkuvaz, adımız turkuvaz, Radyo Turkuvaz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. ABD Merkez Komutanlığı, ABD ordusuna ait bir helikopterin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik başlatılan öz savunma amaçlı saldırıların tamamlandığını açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Bahreyn'deki 5. filosunu insansız hava araçlarıyla saldırı altına aldığını duyurdu. Ayrıca Ürdün'deki Muvaffak Salti askeri üssünün füze saldırılarıyla hedef alındığını bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, savaş meydanındaki yenilgilere rağmen ABD bizim kararlılığımızı test etmeyi seçti. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı veya tehdidi cevapsız bırakmayacak dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini herkese göstermiştir, dedi. İstanbul Güngören'de çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla öldüren tutuklu çocuk sanık E.Ç.'nin yargılandığı davada sanık için 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası istendi. Rekabet Kurulu Kast Ajansları Derneği ile Kast Ajansı ve Menajerlik sektöründe faaliyet gösteren 36 teşebbüse 42.163.586 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. A Milli Futbol Takımının 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını takip eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, gruptan lider çıkmanın ne kadar avantajlı olduğunu biliyoruz, Allah nasip ederse gruptan lider çıkıp yolumuza devam edeceğiz dedi. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

dostumuza kocaman teşekkürler. Saatimiz 12.04. Hilal Özgen ile sosyal hayat başlıyor. Sağlık her şeyin önündedir diyelim. En ufacık bir baş ağrısını iki günden fazla çektiğimizde aman Rabbim şifa ver, hiçbir şeyden keyif almıyorum dediğimiz anları unutmayalım. Kendinize bakın, keyif alın hayattan. Sağlığınıza dikkat edin, kontrollerinize gidin.

kaçırmayın. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine

0: Geldiniz.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
0: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.

devam ediyor yayınımız. Güzel şarkılar çalacağız bugün. Hep duyduklarımızın dışında bildiğimiz ama uzun zamandır duymadıklarımıza da yer verelim istiyorum. Şimdi Dünya Kupası başlıyor. İlk maç yarın akşam saat 22'de. Kim oynuyordu ona bakacağım. Güney Afrika'yla bir maç var. Ay çok heyecanlıyım arkadaşlar ya. Aynı coşku umarım hep birlikte yaşayacağız.

tarz, her renk diyelim. Çünkü arabeskten halk müziğine, yabancıdan pop müziğine tüm radyolar, dijital radyolarımız turkuazradyolar.com'da. Son dakika haberlerinde yaklaşık 30 dakika oluyor açıklanalı. YKS sınav giriş yerleri açıklandı. Beklenenler, heyecanları yükselenler. LGS hazırlıkları nedeniyle cuma günü okullar tatil edildi. Bunun da bilgisini verelim. Cuma en azından biraz daha trafik az. Ben de

0: arkadaşlar, tam 16 saniyelik kısa bir reklam aramız var. Onu söyleyeyim. Sonra İrem Derici yeni şarkı yaptı. Bir dinleyelim.
1: Bir reklam.
2: Enerjiniz hiç bitmesin. Güçlü performansıyla Ortek Akü ve Solar güneşi kazanca çeviriyor. Kesintisiz enerji çözümleriyle her an yanınızda. Ortek Akü ve Solar.

0: takımımızın kampta yaptığı Arizona'da kamp yaptı. Arizona'da hava sıcaklığı 40 dereceyi aşıyormuş. O da bir kamp çeşidi demek ki. Şimdi yine bir kadın cinayeti. Maalesef üzücü.
1: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
0: Saatimiz 12.28 oldu. Kadın cinayetlerinin, kadına şiddetin çok olduğu haber günlerinden biri. Bir kez daha hatırlatalım.

cinsiyet ayırmaksızın dünyada şiddetin sona ermesini, savaşların bitmesini, çocukların mutlu olmasını, kadınların artık zarar görmeden rahat rahat boşanabilmesi...

0: Leyla Tatlı. Şarkıyı sana armağan ettim. Hilal Özden ile sosyal hayatta bu kez 50 saniyelik. Ben bundan sonra sizi saniye bildireceğim. Kısacık bir ara, o kadar yani, bir dakika bile değil. Çok uzaklaşmayın.
1: Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

canım ülkemde bazı görüntüleri izlerken böyle, siz bana bakmayın, ben bu ara her şeye bir göz doldu, gözüm doluyor benim yani. Ben biraz duygusal bir dönemdeyim ama çok şükür keyfim yerinde, bir şey aramayın yani altında. Şimdi görüntüler şöyleydi izlediğim. Hatay'da oluyor olay. Kavşakta bulunan ve ipin kopmasıyla yere düşen bir Türk bayrağımız, bizim bayrağımız. Trafikte seyir halinde olan sürücüler, hani orada bir yaya yolu da yok, duruyorlar, araçlarından iniyorlar, koca bayrağımızı hep birlikte katlıyorlar, topluyorlar, yüksek bir yere koyuyorlar. Atmaları imkansız bir yerden düşüyor çünkü. Ya ben diyorum ki işte ne mutlu Türk'üm diyene ya. Vatan sevgisi, millet sevgisi, ki bu Türkiye'de çok sorgulanacak bir şey de değil. Türk'ün gücü diye dünyaya nam salmış bir milletin bayrağı yere düşemez.

eski şarkı daha. İstanbul'a iyi mi kötü mü bilmiyorum haber olarak ama çok sıcaktan bunaldık Haziran başından beri diyorsanız, İstanbul'da hava sıcaklığı hafta sonu 7 derece birden düşüyor.

0: Reklam. Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Tombank kartıma bir. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
0: Reklam.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Üret

0: ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

güzel geldi. Şarkıyı ne kadar çok özlemişiz, değil mi? Benim için savaşmadığı, benimle savaştığı, bu hikayede tam burada bitti, öyle işte diyenlere gelsin. Hikayesi yarım kalmışlara gelsin. Sevip kavuşamamış, sevip karşılık görememişlere gelsin. Bir türlü yüzüm gülmedi deyip de bu saatten sonra bol şans elde edeceklere gelsin. Kırıldığımız günler geçti, buna nasıl izin verdim kısmını yaşamaya çalışanlara gelsin. İyi niyetleri kullanılanlara gelsin şarkılarım.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. 20-21 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sınavına ilişkin hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim öğretimin devam ettiği Cuma günü bir gün idari izin verdik dedi. Bizim çocuklar Dünya Kupası sahnesine çıkıyor. Hamili futbol takımı pazar günü oynanacak Kanada'daki ilk maç öncesi Arizona'da kampa girdi. Hamililer hazırlık maçlarındaki morali görüntüsüyle Avustralya karşısında ilk zaferini arayacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere yarın toplanacak. Karar saat 14'te kamuoyuyla paylaşılacak. ABD Merkez Komutanlığı, ABD ordusuna ait bir helikopterin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik başlatılan öz savunma amaçlı saldırıların tamamlandığını açıkladı. TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için satışlar pazartesi günü başlayacak. 17 Temmuz'a kadar sürecek. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla seyahat süresinin 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini bildirdi. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz

geldiniz. 0505 188 30 çift 0'dayım artık. Yeni saatte bol bol mesaj okuyoruz. Hepinize mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gün diliyorum. Arkadaşlar, haftanın ortasındayız. Dobarlanın, bırakmayın kendinizi.

0: hazırlasın diye.
1: Hilal Özgani ile Sosyal Hayat.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.

Boys. Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten

Mesajlara söz verdik, hemen bakalım. Uğur yazmış, ilk yazan biliyorsunuz Tuğba adadan ayrıldı. O özelden Instagram'dan yazıyor ama yayında yok. Hüsamettin, Hilal'cim seninleyiz.

Keyifle dinliyorum seni, bir bilsen Aydın'dan Yeşim. Ay canımın içi, öpüyorum yanaklarından. Hava sıcak değil mi? Elvan Hanım, Almanya'da dinliyor musun şu an? Seni test ediyorum. 12.19'da yazmışsın, bakayım. Fatma Antalya, sana sevgilerimi gönderiyorum. Ses tonuna bayılıyorum demiş. Bilerek okudum, övmüş. Kamile, yeni mi yayınlar bebişim diyor. Ebru'cum Antalya'dan mesajını okuyacağım. Kırmızı çizgilerimizden bahsetmiş.

dinliyormuş. Dinliyorum aşk olsun yanmış. Olsun kız. Gülay'ım Almanya. Ben dinliyorum demiş. Almanya'da ciddi anlamda çok tatlı bir kitle var. Hepinizi çok seviyoruz. Ya şöyle keşke kavuşsak bütün Almanya dinleyicilerimizle aynı anda Türkiye'de buluşabilsek. Otursak bir demli çay. Değil mi? Bunları hak ediyoruz da hayat zor. Aydın'dan ben de seni çok öpüyorum diyor Yeşim'im.

Ya Japonya'da ya gülüyorum ama insanlar çok korkmuş, anlatacağım şimdi. Şimdi Japonya'da 4 gündür sokaklarda görülen ve kentte 94 okulda eğitime ara verilmesine neden olan ayı yakalanmış. Ayıyı biliyorsanız ayı gibi falan değil, o kadar çelik, bildiğiniz yılan gibi ya, her yerden atlıyor, zıplıyor. Kocaman ayı ama o kadar tatlı ki. Ben tabii bu görüntüleri izlerken dedim ki inşallah ayıya bir şey yapmazlar. Tabii ki insanlara zarar versin istemem ama ona da bir şey olmasın. Ay o herkesi yer ya. Ama çakmak çak. Birazcık böyle hoppidi hoppidi yapalım mı? Nerede dinliyorsanız bir sürü mesaj var. Ha? Hadi.

İstiklal Marşı'nı her okurken ağlayan ben demiş. Ay, ay, Zonguldak. Almanya'dan sessiz dinliyorum demiş. Keşke buluşsak demiş Gülnihal. Bakayım bana daha önce yazmış mı? Gülnihal Hanım, daha önce nerelerdeydiniz?

ettik ya. Bir tane daha böyle mis gibi bir geçiş. Şu an tam böyle işlerinden sıkılmış, fenalık geçirmiş. Ay bir şey olsa da eğlensem, ay bir haber gelse de gülsem diyenleri. Hiçbir şey olmadı, ben güldüreyim dedim. Nasıl? Hoppa.

0: güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Burası iyi müziğin adresi. Radyo Turkuaz.
1: Hemen devam ediyoruz. Çok özel şarkılarla programın son 20 dakikasındayız. Zaten dinleyenler kapatamıyor. Var öyle bir çobum. Dünya Sağlık Örgütü Ebola virüsü kontrol edemiyoruz açıklamalarında bulunmuşlar. Bunu ben de bir araştırıyorum. Zaten virüs duyunca hepimiz oradayız, değil mi? Ama baktım yorumlara, Ebola virüsü nedir diye soranlar var. Bunları konuşmak lazım. Ay ne şarkı be. Türkiye'de günlük ortalama uyku süresinin 6.8 saat olduğu araştırmalar sonunda çıkmış.

Ben de değiştirmek istediğin her şeye bir zaman aşıktın. Sen nasıl istersen öyle topla saçlarını. Sonsuz güzeldin derdin diye bir yazı okudum. Ciğerim söküldü ya. Ya insanların bir aradayken en büyük sorunlarından biri de bu değil mi? Birbirlerini oldukları gibi sevip bir süre sonra olmadıkları birine çevirip kendi istedikleri insanla devam etmek istiyorlar. Sen onun özgürlüğünü kısıtlamak, sen onun hayatının yönünü değiştirmek için mi onunla olmayı tercih ettin? Hayır. Sen onu o olduğu için sevdin. Demek ki narsist fikirlerin aslında onunla olurken onu ileride değiştirmekle ilgiliymiş. Ne çirkin, ne kötü. Tabii ki birbiriniz için bazı şeylerden feragat edeceksiniz ama bu değil.

Aşkın zehir olsa yine içerim. Yolun ecel olsa korkmam geçerim.

0: biliyorum yayına doyamadınız. Rabbim kısmet ederse yarın perşembe saat 12'de sağlıkla sıhhatle tekrar görüşmek üzere. Okuyamadığım mesajlar için üzgünüm efendim. Hoşçakalın.
1: Reklam. Temiz tuvalet arıyorsun, Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.
7: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
8: Parafın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 10 Haziran 1946 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kuruldu. 1949 Devlet Tiyatro ve Operası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasayla Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kuruldu. İlk genel müdür Muhsin Ertuğrul oldu.
2: Güzellikler dünyası.
8: Parafın katkılarıyla.
10: Burası iyi müziğin adresi. Radyo Turkuaz.
11: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. 20-21 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları sınavının giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sınavına ilişkin hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim öğretimin devam ettiği cuma günü bir gün idari izin verdik dedi. Bizim çocuklar Dünya Kupası sahnesine çıkıyor. Amirli futbol takımı pazar günü oynanacak Kanada'daki ilk maç öncesi Arizona'da kampa girdi. Amirliler hazırlık maçlarındaki moralli görüntüsüyle Avustralya karşısında ilk zaferini arayacak. Aile Bakanı Mahinur Göktaş, koruyucu ve önleyici hizmetler daire başkanlığı kuruyoruz. Böylece erken müdahale ve kadına şiddeti önleme mekanizmalarını güçlendireceğiz dedi. İstanbul'da hava sıcaklığı bugün 28 derece olacak. Sağanak geçişlerinin yaşanacağı Ankara'da 27, İzmir'de 33, Antalya'da ise hava sıcaklığı 27 derece olacak. Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde ise sıcaklığın 36 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Akkuyu Nükleer Santrali'nde sona gelindi. Santralin ilk ünitesindeki reaktör basınç kalıbına 163 temsili yakıt demeti yüklenmeye başlandı. İlk reaktör yıl sonunda elektrik üretmeye başlayacak. İşkur'un verilerine göre özel sektörde 889 bin, kamuda 4 bin eleman aranıyor. En fazla talep edilen elemanlar güvenlik görevlileri. Bunun yanında yük taşıma şoförü, aşçı ve elektrikçi de çokça aranmakta. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuvaz.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: inanılmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de.
1: İyi ki AGESA.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
3: Reklam.
1: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 10 Haziran 1946 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kuruldu. 1949 Devlet Tiyatro ve Operası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasayla Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kuruldu. İlk genel müdür Muhsin Ertuğrul oldu.
1: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. 20-21 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sınavına ilişkin hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim öğretimin devam ettiği Cuma günü bir gün idari izin verdik dedi. Bizim çocuklar Dünya Kupası sahnesine çıkıyor. Hamilli futbol takımı pazar günü oynanacak Kanada'daki ilk maç öncesi Arizona'da kampa girdi. Hamilliler hazırlık maçlarındaki moralli görüntüsüyle Avustralya karşısında ilk zaferini arayacak. İstanbul Güngören'de çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla öldüren tutuklu çocuk sanık E.Ç.'nin yargılandığı davada sanık için 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası istendi. Rekabet Kurulu Kast Ajansları Derneği ile Kast Ajansı ve Menajerlik sektöründe faaliyet gösteren 36 teşebbüse 42 milyon 163 bin 586 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Seyahat ve Yaşam Dergisi Time Out, dünyanın en iyi yemek şehirlerini sıraladığı 2026 listesini yayımladı. Listenin ilk sırasında Peru'nun başkenti Lima yer aldı. İkinci sırada Tayland'ın Bangkok şehri, üçüncü sırada ise Meksika'nın Meksiko şehri bulunuyor. Son yıllarda yağış azlığı ve buharlaşma nedeniyle suların çekildiği Batman Baraj Gölü havzasında çiftçilerin buğday ve mercimek ekimi yaptığı arazilerin bir bölümü mevsimsel yağışlar sonrası su altında kaldı. Diyarbakırlı çiftçiler 7 ay önce ektikleri arazilerde sandalla geziyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz

0: Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvenci olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
0: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine

Samsunlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol!

0: Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Garaj Şoför Ekspertiz. Ne var sırada, Denizbank burada.
2: Denizbank soruyor, ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
3: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: İdefix bilgilendiriyor. Yaz mevsimi yaklaşırken günlük yaşamda farklı ihtiyaçlar ve yeni alışveriş planları öne çıkıyor. Kişisel bakım ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, seyahat hazırlıklarından yazlık ihtiyaçlara kadar pek çok ürün yaz aylarında ihtiyaç listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Güneş kremleri, plaj giyimi, gözlükler, klimalar, termoslar, plaj çantaları ve küçük ev aletleri yaz döneminde öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Çocuklar için bahçe oyuncakları ve scooter modelleri de açık havada geçirilen zamanı daha keyifli hale getiriyor. Alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Yaklaşan yazın enerjisini avantajlı alışveriş fırsatlarıyla birleştirmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.

Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylar TVBu Go.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 10 Haziran 1946 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kuruldu. 1949 Devlet Tiyatro ve Operası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasayla Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kuruldu. İlk genel müdür Muhsin Ertuğrul oldu.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Otogünler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihtirasları cüsselerini aşan bazı yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler, Doğu Akdeniz'de hayal peşine düşmüşler. Kimse macera peşinde koşmasın. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok sert olur dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmaya varmak konusunda çok fazla zaman harcadığını ve bu nedenle bedelini ödemek zorunda kalacaklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sınavına ilişkin hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim öğretimin devam ettiği cuma günü bir gün idari izin verdik dedi. 20-21 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları sınavının giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Şanlıurfa merkezli 21 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda finansal destek sağladıkları gerekçesiyle 47 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin 108 milyon işlem hacmi gerçekleştirdikleri belirlendi. Gazze şeridinde ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana geçen 8 ayda İsrail saldırılarında 981 kişi öldürüldü, 3104 kişi yaralandı. Serbest piyasada gram altın 6162, dolar 46.14, euro ise 53.27 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz Utku ile isteklerde.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

Trabzonlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylar TVBu.

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi, tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
4: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: ABD Enerji Enformasyon İdaresi, Hürmüz Boğazı kaynaklı arz riskleri ve küresel petrol stoklarındaki düşüşün fiyatlar üzerindeki etkisini dikkate alarak bu yıl için ortalama petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti. Gelecek yıl için ortalama varil fiyatı tahminini Brent petrolde 79,39 dolar, WTI için ise 74,39 dolar olarak belirledi.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Radyo Turkuaz'la sesimiz daha güçlü.
1: Afyonkarahisar Radyo Turkuaz dinliyor.
2: İskenderun Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Ankara Radyo Turkuaz dinliyor.
4: Mersin Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
5: Sakarya Radyo Turkuaz dinliyor.
6: Kocaeli Radyo Turkuaz dinliyor.
7: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Kayseri Radyo Turkuaz dinliyor.
9: Malatya Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz. Rengimiz turkuaz, rengimiz turkuaz. Adımız turkuaz, adımız turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz Mini Mix.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz.
6: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
7: Ne istersen Neon 1.
8: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek... Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek... Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.

0: İndirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
1: ol. Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihtirasları cüsselerini aşan bazı yapılar, İsrail'in fitne kayığına binmişler, Doğu Akdeniz'de hayal peşine düşmüşler. Kimse macera peşinde koşmasın, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok sert olur dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmaya varmak konusunda çok fazla zaman harcadığını ve bu nedenle bedelini ödemek zorunda kalacaklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sınavına ilişkin hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim öğretimin devam ettiği cuma günü bir gün idari izin verdik dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, halkın karşı karşıya olduğu ekonomik sorunlara işaret ederek ne savaş ne de barış durumundan çıkılması gerektiğini belirtti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere yarın toplanacak. Karar saat 14'te açıklanacak. Güzel Sanatlar Liseleri arasında düzenlenen Amirli Futbol Takımı Dünya Kupası finalleri temalı beste yarışmasının halk oylamasında Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin besteleyip seslendirdiği Bizim Çocuklar adlı eser birinci seçildi. İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklığı 29 dereceden 22 dereceye kadar düşecek. Bugün hava sıcaklıklarında önemli bir değişim yaşanmayacak. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Prens Sami, bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Pop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: İyi akşamlar, sevgiler, saygılar, hoş geldiniz hanımlar ve beyler. Saatler 17.09'u gösteriyor. 10 Haziran günlerden çarşamba. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Saat tam 8'e kadar buradayız. Uzun ama keyifli bir yolculuk olacak. İş yerlerinden çıkanlar bizden...

0: demiyoruz ama neredesiniz, ne yapıyorsunuz, yanınızda kimler var, hava durumu nedir falan gibi bilgiler bizlere aktarabilirsiniz. WhatsApp hattımız, sesli ya da yazılı mesaj bekliyoruz. 0505 188 30 çift 0. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını bizlere iletebilir. Gönder gelsin. Dostlar, bir reklam arası verelim. Reklamlardan hemen sonra tekrar buradayız.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
2: Ne var sırada Denizbank burada?
3: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
4: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
1: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu

felç, daha bu saatte bu ne böyle? Bir de sıcak tabii hava. %74'lük bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü neredeyse Gazi Osman Paşa sapağından itibaren dur kalklar başlıyor. İleride stadyum, daha ileride köprü üzeri, sonra Sümraniye Ataşehir falan, oralar oldukça yoğun. Geçmiş olsun, zor bir akşam. İstanbul trafiği. Bolu, Çetingiller, iyi akşamlar. İzmir, alim ve tane.

0: karıştırıyor. Adın ne? Onu yaz. Ya da bir sesli mesaj göndersene. Biz de alim olarak kayıtlı. Adana'dayız Kendişah, iyi akşamlar. Börücek Yaylası'ndan sizleri dinliyoruz. Peki, selamlar. Yine Adana'dayız. Nazmi, sana da bir merhaba. Burada kim var acaba, bir bakalım.
1: Merhaba Ayhan abi. Ben Giresun'dan Özge.
0: Özge'nin sesi çok anlaşılmadığı için onu yayınlayamıyorum. Ona da selam yolluyorum.
1: Ben Giresun'dan Özge, okuldan eve dönüyorum.
0: Tamam.
1: Annem ve kardeşimle birlikte.
0: Tamam.
1: Her akşam seni dinliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Bay bay. Selamlar. İzmir Torbalı'dayız Emre. Annesiyle beraber.

hayat veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

0: Vay vay vay vay vay. İyi akşamlar. Hop dedik.
1: Ben geldim, keyfim yerindeydim.
0: Ben yayına başladım, keyfim tabii yerinde. İskenderun selamlar. Sevgili Tuğçe, kızım Eylül'ün mezuniyet törenine gidiyoruz. Artık birinci sınıf Ayhan abisi, ona bir selam. Tamam, yollayalım sevgili Eylül. Birinci sınıfa geçiyorsun artık. Güzellikler seninle olsun. Eylül Sarpyar. İzmir'den alım. Heh, güzeltik. Bolatlı'dan bir selam geldi. Dilek Hanım bize bir merhaba yazıyor. Bize bir selam. Tamam, gönderdin gitti.
2: Merhaba Ayhan abi.
0: Canım.
2: Şu an yüzmeye gidiyorum.
0: Öyle mi?
2: Hatta Yıldızlar Spor Kulübü'me selamlar.
0: Eyvallah, hadi. Spor yapın. Mehmet, iyi yayınlar. Seni 2026 Antalya'da evimize internet alamıyoruz. İlgili operatörlere saygılar. Altyapı mı yok, nedir, ne oldu, sorun nedir? Ne diyorlar? Sorgulama yaptığınız zaman onu merak ediyorum ben. Manifest. Bu tatta devam edelim. Bir manifest yorumu.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Hedefe ulaştınız.
8: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.
2: Haydi bakalım, reklam sonrası. Avrupa'dan Anadolu'ya geçmeye çalışıyoruz. Her zamanki gibi kulağımız sende. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü burası kalsın. Ha, akatlar. Değil mi orası, değil mi aşağısı? Tamam. İlk ayağa daha gelmediniz ya da şu an geçiyorsunuz. Kolaylıklar diliyorum. Niğde'ye bir selam. Bir oğlu. Dostlar, Instagram Radyo Turkuaz. Instagram Hop Dedik Ayhan. Hani takip

0: Babam babam bam bam bam. Zonguldak'tayız. Nuray, ya şu anda trafikte sizleri dinlemek çok güzel. Selamlar Zonguldak. Uğur selamlar.
1: Ayhan abi iyi yayınlar. Uğur Balkan ben. İstanbul Başakşehir'den.
0: Selamlar
1: Diyarbakır'da
0: kardeşim.
1: İkamet eden kardeşim Sevgi Dalkıran'ın bugün doğum günü.
0: Öyle
1: senin
0: mi?
1: Aracılığınla ona iyi ki doğdun.
0: Tamam.
1: Nice yaşlara diliyorum. Rabbim sağlıklı nice yaşlar nasip etsin
0: Amin.
1: Diyorum.
0: Amin cümlenize öyle derler.
1: Seni dinliyorum, çok seviyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum.
1: İstanbul Başakşehir'den saygı ve sevgilerle.
0: Kız kardeşinin doğum günü kutlu olsun. Bugün ayın 10'u, 10 Haziran 2026. Günlerden çarşamba. Takvim yaprağında yılın 161. günü. 2027'ye kalan gün 204. 6. ay ve bu ay 30 gün çekiyor. 24. haftadayız. Onu da sizlere bir kere daha bir bilgi olarak aktarmış olalım. Hadi bakalım. Dostlar devam edelim şarkılarla.

0: geçmiş hem günümüz. Radyo Turkuaz'ın en sevdiğimiz hali. Dostlar iyi akşamlar. Aramız yeni katılanlara selamlar. Lubex motor yağları Hop Dedik Show. Açılışı yaptık. Böyle devam edelim. Çok kısa bir reklam arası 20 saniye. Sonrasında tekrar görüşelim.
1: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 650 mililitrelik Le Petit Marseille duş jeli çeşitleri 139 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: şöyle bir bakalım. Fatma, videonu gördüm. Büyük bir atölyedesiniz. Çalışanlar var. Büyük ihtimalle sen de beni kulaklığınla dinliyorsun. Şu yoğun ortamında ben de sana bir yol arkadaşı, bir dost olmaya çalışıyorum. Sana kolaylıklar diliyorum. Orada birileri varsa, duyuyorlarsa sesimizi, onlara da selamlar. Kolay gelsin sevgili Fatma.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: kaçırmayın.
1: Bir, iki, üç, Migros yemek. Bir, iki, üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında. Pilot garaj oto
2: ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: afiyetle ye.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
3: Ödemek EasyCo demek.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
5: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.

0: boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivibu.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 10 Haziran 1946 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kuruldu. 1949 Devlet Tiyatro ve Operası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasayla Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kuruldu. İlk genel müdür Muhsin Ertuğrul oldu.
4: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Herkese bir merhaba gönderelim. Barış abinin bir sesini duyalım şöyle keyiflice. Sonrasında günün konusuyla ilgili bir ses kaydımız var. Onu dinleteceğim, sizlerden yorum alacağım. Hatta bugün iki konuda yapabiliriz yani, onu da söyleyeyim. Bakalım kimler neler söyleyecekler. Dostlar, Barış Manço geliyor.

0: Dostlar ara ara çocuklar, aileler, aileler arası ilişkiler, komşuluk ilişkileri, yani toplu hayatta yaşam ilişkilerimizi masaya yatırıyoruz, konuşuyoruz. Bir video düştü sosyal medyada gözüme, ilişti. Ben de sizlere bir sorayım dedim. Ara ara böyle yorumlarınızı alıyorum. Çok çok güzel oluyor yorumlar. Şimdi bir hanımefendi çocuğuyla beraber çocuk parkına gidiyor. Fakat orada eleştirdiği bir nokta var. Bu yorumu size soracağım. Bakalım kimler neler söyleyecekler.
1: Park anneleri. Çocuğunuz parkta oynasın. Tabii ki eğlensin. Çocuk evet. Çocuktur. Benim çocuğum da çocuktur.
0: Tamam.
1: Kimse çocukları üzmesin.
0: Güzel bir başlangıç oldu. Bakalım konuyu nereye bağlayacak hanımefendi?
1: Çocuklara sahip çıksın, baksın.
0: Tamam.
1: Ama o çocuğun annesi semaverini almış, çayını almış. Dört tane kadın oturmuş banka. Çocuğuna bakmadan çay içiyor, muhabbet ediyorsa.
0: Şimdi bu anlatıları şöyle bir gözünüzde canlandırın. Türkiye'de böyle midir bu işler gerçekten? Yani anneler toplandığı zaman daha doğrusu parkta ya da böyle ortak alanda. Çocuklar unutuluyor mu?
1: Onun çocuğu da gelip benim çocuğumun oyuncaklarını zorla elinden alıp benim çocuğumun üstünde kum atamaz.
0: Vay, çocuklar arası orada bir sıkıntı çıkmış. Peki sonrasında anneler bu duruma ne dediler?
1: Anladınız mı?
0: Evet.
1: Çocuğunuza sahip çıkacaksınız. Eminim bu konuda muzdurup olan o kadar çok anne vardır ki şu an parktan dönüyorum. Çok sinirliyim.
0: Şöyle diyebilir misiniz? Ya çocuk bunlar işte yetişecekler, kakışacaklar, öyle büyüyecekler. Bunu söyleyebilirsiniz. Ya da tam tersi, ya kadın haklı. Kadınlar ya da beyler çocuklarını parka getiriyorlar. Ama ellerine ya da telefonlarını alıyorlar ya da başka şeyler. Ondan sonracığıma çocuklarını unutuyorlar. Kendi dertlerine ya da kendi sohbetlerine dalıyorlar. Denilebilir mi acaba?
1: Ya değil sanırım. Çocuğun annesine. Böyle bir şey olabilir mi ya?
0: Evet.
1: Ben de çocuğumu bırakıp o zaman semaverde çay içmeye çok isterim yani.
0: Semaverde de çay güzel olur yalnız ha. Demlendikçe tadı güzel artar yani. Hele bir de kadınlar toplanmış, bankta oturmuşlar. Güzel de bir sohbet varsa Allah Allah.
1: Ama öyle bir dünya yok. Benim çocuğumun oyuncaklarını alıyor. Hadi çocuk diyorum, veriyorum, oynasın diyorum.
0: Evet.
1: Ama benim çocuğum okul atıyor.
0: Allah, çocuğa kum atmış efendim, tartışma bu. Şimdi ana hatıyla sizlere şunu soracağım. Hakikaten bizler, anne ve babalar, çocuklarını bir yere götürdükleri zaman AVM olabilir, bir park olabilir. Gerçekten orada köşeye çekilip onlarla ilgilenmek yerine kendileri mi vakit geçiriyor, çocukları öylesine bırakıyorlar mı, ne diyeceksiniz? Bu konu hakkında yorumlarınızı merak ediyorum. Sesli mesaj yollayalım mesela. 0505 188 30 çift 0. Sesli yazılı mesajlarınızı gönderin. Hanımefendi haklı mı? Ya da tam tersi şunu da söyleyebilirsiniz. Ya zamanı çocukları tutabilmek gerçekten çok zor. Arada böyle itişmeler, kakışmalar olacak. Bundan da aileler birbirlerine girmesinler, tartışma çıkmasın da diyebilirsiniz. Bakalım kimler neler söyleyecek. Yorumları bekliyorum.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Otogünler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihtirasları cüsselerini aşan bazı yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler, Doğu Akdeniz'de hayal peşine düşmüşler. Kimse macera peşinde koşmasın. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok sert olur dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmaya varmak konusunda çok fazla zaman harcadığını ve bu nedenle bedelini ödemek zorunda kalacaklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sınavına ilişkin

0: için hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim öğretimin devam ettiği cuma günü bir gün idari izin verdik dedi. 20-21 Haziran'da yapılacak yükseköğretim kurumları sınavının giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Aile Bakanı Mahinur Göktaş, koruyucu ve önleyici hizmetler daire başkanlığı kuruyoruz. Böylece erken müdahale ve kadına şiddeti önleme mekanizmalarını güçlendireceğiz dedi. Akkuyu Nükleer Santrali'nde sona gelindi. Santralin ilk ünitesindeki reaktör basınç kalıbına 163 temsili yakıt demeti yüklenmeye başlandı. İlk reaktör yıl sonunda elektrik üretmeye başlayacak. İşkur'un verilerine göre özel sektörde 889 bin, kamuda 4 bin eleman aranıyor. En fazla talep edilen elemanlar güvenlik görevlileri. Bunun yanında yük taşıma şoförü, aşçı ve elektrikçi de çokça aranmakta. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Tartışma başladı. Yolla mesajı gelsin.
2: Oo, mesajlar geldi. Helal sizlere. Ben şeyi çok seviyorum. Radyo Turkuaz'ın bu halini. Bakın bir anda anılar canlanıyor. 70'lere 80'lere gidiyoruz. Bir anda bizi tabii çocuklar da gençler de dinlediği için hop bir manifest dinletiyoruz. Onlar da mutlu oluyor. Hop bir tane böyle eskilerden. Hop hop hop dedik. Aynen devam. Hop dedik.
3: Din gibi adam. Ne dediği belli değil.
2: Şimdi bir hanımefendi video çekmiş. Aşağı yukarı 3-5 dakika evvel parka gitmişler çocuğuyla beraber. Ama işte ortada herkes oynarken çocuklardan bazıları itiş kakış. Hatta bu hanımefendinin çocuğunun yüzüne kum atmışlar. Onların anneleri de o arada semaver getirmişler bankta. Çay içiyorlar. O da diyor ki ya yani çocuğunuza ben müdahale edemem kardeşim diyor. En nihayetinde sizin bir şey söylemeniz lazım. Ama hiç de oralı değilsiniz diyor. Ben de dedim ki çocuklar biraz ite kakışa büyüyecekler. Öyle mi düşünüyorsunuz? İte kaka büyüyecekler. Öyle mi düşünüyorsunuz? Yoksa bu hanımefendi gibi anne ve babalara çok görev düştüğü taraftarı mısınız?
4: Abi,
2: buyurun.
4: Anlattığı konu çok doğru gerçekten. Çocuğumu evet. Parka götürüyorum. Çocuğun evet. Bir tanesi mesela kaydırakta oturmuş, tamam mı? Ne evet. Kayıyor? Hiçbir şekilde hareket etmiyor.
2: Ne yapıyor?
4: Kaydırağı işgal ediyor. Ama annesi yani ya da babası neyse evet. Bir ağzını açıp da hareket evet. Edip de yani çocuğum yapma etme demiyor.
2: Demiyorlar, ne yapıyorlar orada? Oturuyorlar, sohbet ediyorlar, cep telefonlarıyla ilgileniyorlar değil mi?
4: Bu sefer sen çocuğa müdahale de edemiyorsun.
2: Yo, edemezsin, deli misin? Öyle bir şey yaparsan da tartışma çıkar.
4: Yani gerçekten hanımefendi dediği konu doğru.
2: Evet.
4: Çocuklarını parka getiren hanımefendiler saldım çayıra Mevlam kaybire yapmayacaklar.
2: Evet.
4: Çocuklarını kontrol edecekler yani.
2: Evet.
4: İzmir'den Muhammed, iyi yayınlar almış.
5: Ben valla ne güzel söylüyorsun hayret. Harcanıyorsun sen beni işte.
2: Vallahi en az hanımefendi kadar doğru konuştu. Muhammed, buyurun.
6: Merhaba abi, ben Yasin Eren Coşkun. Heh. Yarın 4 gün okul yok, çok mutluyum. Bir de sünnet düğünü var. Hoş, buyur gel.
7: Ulan görmeyeli sen ne tezgahtar olmuşsun kerata.
2: Ulan kerata, sünnet mi var? Hadi bakalım öyleyse. Dostlar bir reklam arası verelim, reklam sonrası.
8: İyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Hanımefendiyi haklı buluyorum. Doğru ve yerinde konuşmuş.
2: Reklam vermeyelim o zaman, bir şarkı dinletelim daha iyi olur.

0: Bakın böyle bir şey yaşanmış. Sizin de aklınızda olsun. Bazen gözden kaçabiliyor. Çünkü kentler artık büyüdü, nüfus arttı. Toplu yaşama alanlarında nasıl davranacağımız. Bu konuda çocuklarımız aslında öncelikle anne ve babaları örnek alıyor. O yüzden siz çocuğunuza hangi konuda uyarılar yapar, nasıl davranmasını söylerseniz çocuğumuz da öyle davranır. Biz de o yüzden bu yayınları yapıyoruz. Bir reklam arası.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 375 mililitrelik Dove yoğun onarıcı, besleyici terapi, dökülme karşıtı ve uzun saç terapisi şampuan ve 350 mililitrelik saç kremi çeşitleri 149 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
5: güzeli. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
6: Oto Ekspertiz. Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım. Pilot Garaj Oto
7: Ekspertiz. Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
10: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Mutlu Akü bir numara.
11: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
12: Migros yemek.
11: Migros uygulamasında.
13: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Bankam bank kartım hadi.
14: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
15: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
16: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Trabzonlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı.

0: bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Bir reklam. Haydi bakalım. İstanbul trafiğine de bir göz atalım. Lubex Motor Yağları Optedik Show İstanbul trafiğindeyiz. Diğer kentlerde de tabii trafik yoğun bu arada. Tüm Türkiye'de ve dünyada yayındayız ama ben İstanbul'u görüyorum. Kendi kentinizden de trafik raporunu sizler verebilirsiniz. Şu anda yoğunluk %80 seviyesinde, sıcak bir akşam. Hafta sonu yağış geliyor diyorlar. Biraz nefes alacak herhalde, insanlar öyle gözüküyor. Sıcak da iyi gelmiyor, Allah biliyor. Zor bir İstanbul akşamı. İstanbullulara selamlar. Evet, hanımefendinin görüşüyle ilgili olarak bakalım kimler neler söyleyecekler.
2: Çocuktur, benim çocuğum da çocuktur. Kimse çocukları üzmesin. Çocuklara sahip çıksın, baksın. Ama evet, o çocuğun annesi semaverini almış, çayını almış.
1: Evet.
2: 4 tane kadın oturmuş banka.
1: Yalnız o sohbette ne koyudur ha, ne çekiştiriyorlardır. Ne çekiştiriyorlardır. Hanımefendi haklı mı, ne diyorsunuz? Selam, Emrah göndermiş. Sonuna kadar haklı. Parka götürüyorsan bebeğine sahip çıkacaksın demiş. Teşekkür ederim. Buyurun.
3: Çocukları parkta tek başına bırakamayız.

0: yapan hanımefendi bence haklı.
1: Evet.
0: Orada kadınlar çay ya da çekirdek sohbeti yapamazlar.
1: Ya sohbet edebilirler, çay da içebilirler, çekirdek de yiyebilirler. Orada bir sorun yok da. Acaba çocuklarla ilgiyi o anda kesildiği için dalıyorlar ya sohbete.
0: Sadece mesele oyuncak değil, oradaki anne babanın görevi.
1: Evet.
0: Benim fikrimce bu çok yanlış bir şey.
1: Evet.
0: Ama ne yazık ki Türkiye'de bu her zaman her yerde oluyor.
1: Ama işte bakın, bunları aşalım diye biz de bu yayınları yapıyoruz. Hatırlatıyoruz bir kere daha.
0: Adım Hakan Öğütür, Bursa'dan.
1: Eyvallah, teşekkürler. Niğde Reis Burcu, kadın aktı çocuğunu parka götürüyor. Sen kimsenin çocuğunu da rahatsız edemezsin. Herkes çocuğuna sahip çıksın, bunlarla biz de karşılaşıyoruz diyor. Ay. Görüşleri almaya devam edeceğiz. Efsane buradayız. Buyurun, iyi akşamlar küçük hanım.
2: Ayhan abi merhaba.
1: Canım.
2: Benim bugün en sevdiğim günlerden biri çünkü bugün mezun oluyorum.
1: Öyle mi?
2: İnşallah gelecek sene de güzel arkadaşlarla tanışırım.
1: İnşallah, hadi bakalım. Ay ne güzelsin, hadi bakalım. Tebrik ediyorum seni küçük hanım.

de keyfine göre oturuyorum demiş. Peki. Devam edelim bakalım. Bu tatla devam edelim. Sonra yine mesajlara bakacağız.

0: olsa devşirecek. İnan bu adam ya da kadın, artık bilemiyorum. Hep seni sevecek, güzel bir şarkıdır bu. İsmail, iyi akşamlar.
1: Abi iyi akşamlar. Müsaadenizle İsmail ben.
0: İsmail nere?
1: Keşke ablaya da bir bardak çay doldursalarmış.
0: Sohbet bayağı güzel olurdu.
1: İçerlermiş abla. Şaka bir yana.
0: Şaka.
1: Abla haklı.
0: Evet.
1: Abla haklı, çocukları kendi haline bırakmayın.
0: Peki.
1: Sahip olun.
0: Teşekkür ediyorum vermiş olduğun sosyal mesaj için. Bakayım. Bir de trafik raporu göndermişsin. Gülsu istikametinden E5'e bağlandım. Ümraniye'ye doğru gidiyorum ama yol berbat diyor. Bugün İstanbul trafiği feci. Onu söyleyelim bir defa. Saat kaç? 18.30. Daha bu herhalde 7-7 çeyreğe kadar devam edecektir yoğunluk. Sonrasında 8'den itibaren biraz nefes alabilir. Yine yoğunluk devam edecek. %80 dostlar. En ufak bir açılma yok. Yollarda olan dinleyicilerimize Allah kolaylık versin.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
4: Bellona, Bellona.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüyor.

0: Maksimum Unik Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler Festival'e hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka

0: Geldiniz. Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Trabzonlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: dileyen sesli dileyen yazılı mesajlarını bizlere gönderebilir. 0505 188 30 çift 0. Sesli mesaj da güzel oluyor. En azından seslerinizi duymuş oluyoruz. Günün konusu, öyle bir konu attık ortaya. Çocuklarımızı toplulukta yaşadığımız yerlerde nasıl hareket edeceklerine dair onları bilgilendiriyor muyuz? Çünkü her daim söylüyorum, anne ve babalardan alıyor çocuklar, ne görüyorlarsa onu yapıyorlar. Hanımefendinin de şikayeti, çocuklarını diyorlar parka getiriyorlar, sonrasında hiçbir şekilde ilgilenmiyorlar diyor hanımefendi.
1: Çocuğuna bakmadan çay içiyor, muhabbet ediyorsa, evet, onun çocuğu da gelip benim çocuğumun oyuncaklarını zorla elinden alıp...
0: Hafif bir zorbalık da var tabii ki. Yeni nesil çocuklarda bu çok moda bu arada.
1: Benim çocuğumun üstünde kum atamaz.
0: Evet.
1: Anladınız mı?
0: Peki burada suç çocukta mı hanımefendi?
1: Çocuğunuza sahip çıkacaksınız.
0: Evet.
1: Eminim bu konuda muzdarip olan o kadar çok anne vardır ki şu an parktan dönüyorum. Çok sinirliyim.
0: Evet.
1: Çocuğa değil sinirim. Çocuğun annesine.
0: Evet, aslında kilit noktası birazcık burası herhalde. Parka getirildi çocuklar. Şimdi okullar da kapanıyor. Yazın tabii gün içerisinde yapacak bir şey yok. En güzel çözüm çocukların parka götürülmesi. Orada oynasınlar, zıplasınlar ama... Çocukları orada bırakıp kendileri sohbete dalınca çocukların kendi arasındaki tartışmalar bazen aile tartışmalarına kadar gidebiliyor. Aman dikkat. Yorumlarınızı bekliyorum.
2: Bir reklam.
3: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: motor yağları. Hop dedik şov. Şimdi Ayhan Bey birazcık kıstım. Yani daralttım yorumlarınızı. Ses tam anlaşılmıyor ama öznesi şurası yani. Ana fikri şurası. Çok da güzel yaklaşmışsınız konuya. En azından onu yayınlayalım Adaş.
1: Çocukların yetişirken ilk başta çocuklara paylaşmayı öğretsinler.
0: Anne ve babalar paylaşmayı
1: zaten
0: öğretsin.
1: Zaten evet. Hayatın her yerinde.
0: Doğru, doğru, sokakta, doğru.
1: Dizilerle.
0: Doğru.
1: Onun için önce paylaşmayı öğretelim çocuklarımıza. O zaman onları gözlememize bile gerek kalmaz.
0: Bence de. Aslında çok güzel bir yaklaşım. Şiddet zaten hayatımızın her anında. Çocuklar doluyor, sosyal medyadan alıyorlar, televizyondan alıyorlar, yolda gördükleri, o bu arkadaşları. Ama en azından paylaşmak çok önemli bir detay. Ayhan Bey teşekkür ediyorum. İzmir'deyiz Gökçe. Benim de 10 yaşında kızım var. Bence arsızlığı özgüven olarak çocuklara bu şekilde anlatırsanız sonuçta böyle tartışmalar, kural tanımayan çocuklar ortaya çıkar. Suçlu çocuklar mesela onlar ortaya çıkar diyor. İnsana saygı duymak zorunda çocuklar. Bunu da anne ve babalar öğretecek diyor. Bu şekilde empoze edilebilmeleri gerekiyor demiş. Teşekkür ediyorum. Şimdi eğitimle öğretim arasında net bir fark var. Bu farkı ben hani kendi sözlerimle süsleyip sizlere iletecektim ama dedim ki yani bu nasıl açıklanmış ona bir bakalım. Bakın öğretim şu, okul ve derslik gibi mekanlarda belirli saatlerde yapılır öğretim. Ama eğitim işte anne ve babalara düşen en önemli görev. Okul dışında, ailede ve toplumun içinde her an gerçekleşebilir. Eğitim geniştir, hayat boyu devam eder. Bakın eğitimle öğretim arasındaki en önemli fark doğumdan itibaren. Eğitimi aslında anne ve babalar verecekler. Öğretimi okul belli bir dönem içerisinde onu zaten sağlayacak. Ama hayat boyu devam eden tabii ki eğitim. Bu da çok lazım. Şimdi bir reklam arası verelim dostlar. Sonrasında tekrar görüşelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor.

0: hepte bulacaksın.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
8: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
9: Ne istersen Neon 1.
10: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye

0: varan Bankart Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: 1-2-3 Migros Yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: eğlence, şamata burada. Türkiye'nin efsane radyo gösterisi Hop Dedik Show.
1: Hop Dedik. İyi akşamlar diler. Aramıza yeni katılanlara selamlar. Yurt dışından da mesaj bekliyorum. Hangi ülkedeyiz? Hangi kentteyiz? Hava durumu nedir? Şu anda ne yapıyorsunuz? Yurt dışından mesaj 0505 188 30 çift

0: Tanıtıcı reklam.
1: Ve alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te yaz fırsatları ve kupon avantajları bir arada sevgili dinleyicilerim. Çocukların hayal gücünü geliştiren, koleksiyon tutkunların ise vazgeçilmezi olan Lego ürünlerinde indirimlere ek 100 TL kupon fırsatıyla alışverişinizi daha avantajlı hale getirebilirsiniz. Evinizde ve yaşam alanlarınızda ferahlığı artıracak ürünlerde fırsatları kaçırmayın. Yaz sıcaklarında serinliğin keyfini çıkarmak isteyenler için seçili klima ve ventilatörlerde net %10 indirime ek 200 TL kupon fırsatı da İdefix'te sizleri bekliyor. Troy Kart sahipleri ise yaz boyunca 1000 TL alışverişe 200 TL indirim kazanırken kampanya dönemi boyunca 3000 TL'ye varan indirim avantajından faydalanabiliyor. Üstelik İdefix Premium'lara özel 5 kat ideal puan kazanma fırsatı da İdefix'te. Şahane! Hemen idefix.com'a veya İdefix mobil uygulamasına girin, size özel fırsatları keşfedin. İdefix, alışılmadık alışveriş.
0: Tanıtıcı reklam.

Avusturya'ya bir selam yollayalım. Innsbruck, Alp Dağları'ndan selamlar. Oo, hava bayağı kapalı yalnız. Tüm hafta böyle devam edecek diyor Sibel. Ofisten geldim, yemek yapmaya başlıyorum. Şu anda burada saat 18.03. Selamlar Sibel. Peki.

0: şey 20 bin bakımına götürdüm de.
1: 20 bin.
0: Bayağı sen... bekledim. O kadar uzun süreceğini bilmiyordum.
1: Ama demek... öyle oluyor. Bakım için en az 1-1,5 saatini ayıracaksın. Bilmiyorum o kadar mı bekledin
0: masraflı.
1: Ama.
0: Evet. Maalesef.
1: Hatta
0: İstanbul trafiği yüzünden fren balatalarım da bitmiş bu arada.
1: Tamam.
0: Onları da yenilediler.
1: E iyi olmuş canım ya. Yani fren balataları bir yer bitmişse ve yenilenmişse bu da senin hayrına zaten. Belli biraz gün yoğun geçmiş. O zaman hem sana iyi dinlenmeler dileyelim hem de İstanbul trafiğinde olanlara kolaylıklar.

0: Uğur'un memleketine geldim diyor. Selamlar. Eyvallah. İyi yolculuklar. Durmuş. Neredeyiz şu anda Durmuş Bey?
1: İnegöl'den Gemli'ye doğru dönüyoruz.
0: İnegöl'den Gemli'ye.
1: Beşiktaş'ın eski futbolcusu Orkan Çınar'ı yeni açtığı iş yerinde, yeni sektörde ziyaret ettik.
0: Hayırlısı olsun.
1: Akşam trafiği var. Tamam. Hava sıcaklığı 27 derece.
0: Tamam.
1: İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Mert Efe Bodur, inşallah takdir alırım diyor. İnşallah Mert Efe, sen ve senin gibi bu beklentide olan tüm evlatlarımızın yolu açık olsun. Dostlar, reklam arası.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: Rai.com.tr'de.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında

0: elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

at yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: İstediğin yerden izlemek,

0: Trabzonlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: dilerim.
1: Bir reklam.
2: Temiz tuvalet arıyorsan
1: Opet'te duracaksın.
2: Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Bir reklam.
3: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.
4: Haydi bakalım, Radyo Turkuaz'da yolculuğumuz devam ediyor. Güldük, eğlendik. Yavaş yavaş şarkılarla şöyle günü tamamlayalım. 7.30'dan itibaren her gün olduğu bugün de günün özel şarkıları.

İlginç bir istatistik yapılmış, katılır mısınız bilmem. Artık her üç kazadan biri motosiklet kazası olmaya başlamış. Ben de bazen hani size İstanbul'dan trafik kazası haberi verirken yaralanmalı diyoruz ya. Şimdi yoğun trafikte biri yaralanmabilmesi için çok hızlı gidilmesi gerekiyor. Trafik yoğunken de bu çok ihtimal gibi gelmiyor bana. O zaman bize gelen bilgiyi biz de aktarıyoruz. Maalesef motosiklet kazası olduğu ortaya çıkıyor. İlk 5 ayda 37.775 motosiklet kazası olmuş Türkiye'de. Peki motosiklet kazalarında kim suçlu? Aslında bunu da yarın isterseniz sizlerle beraber konuşalım. Eğer burada bir çözüm bulabilir mi bilmiyorum ama motosiklet kazaları son dönemde Türkiye'de artmaya başlamış. Bir kaza haberi varsa mutlaka bunlardan bir tanesi motosiklet kazası. İlginç bir istatistik.

0: attı dedik ya Türkiye'de. Zeynep Hanım aslında mesaj almayacaksın ama o kadar güzel bir noktaya değiniyor ki, kendisi evde sağlık hizmeti veriyor. Bir sağlıkçı ve bakın neler söylüyor.
1: Merhaba Ayhan Bey, evde sağlıkta çalışıyorum ben. Son bir süredir fark ettiğim bir şey var. Biz gittiğimiz hastaların çoğu neredeyse artık böyle bu trafik kazaları, özellikle motosiklet, scooter. Kimisi toparlanabilecek, tabii bunlar da ayları alıyor.
0: Yapma ya.
1: Ciddi ameliyatlar geçiriyorlar. Kimisi de maalesef geri dönüşü olmayacak şekilde bir bitkisel hayat gibi bir şey oluyor.
0: Hay
1: bu
0: Allah.
1: Motosikletin gerçekten motosiklet kazalarının affı yok.
0: Evet.
1: Yani insanlar dikkat etsin, gerekli ekipmanları kullansınlar.
0: Ekipmanlara

0: rağmen maalesef hakikaten çok akıl selim, bazen sosyal medyaya yansıyor görüntüler. Ya akıl alır gibi değil yani, ne kazalar var.
1: Bazen onların dikkat etmesinin de bir önemi olmuyor.
0: Evet, evet.
1: Karşı taraf hızlı olunca motosikletin kurtulma payı, motosiklet sürücüsünün kurtulma payı maalesef çok az oluyor.
0: Evet.
1: Yani dikkat edilmesi gerekiyor. Anneleri babalarının üzmemeleri gerekiyor. Genelde anne babalar da istemiyor bu motosiklet sevdasını. Gençlerin vallahi dikkat etmesi lazım.
0: Doğrudur Zeynep Hanım. Yok yani. Çok teşekkür ediyorum. Yani kurallara uyulmuyor yani Türkiye'de maalesef. Motosiklet kullanımını biz yıllarca yayınlarımda ben de motosiklet bisiklet kullanımı ne kadar güzel, Avrupa iyi olsun, insanlar kullansın, ulaşıma katkı. Ama hedef böyle kafamda hep Avrupa vardı, biraz Pakistan Bangladeş olduk, Allah biliyor ya. Her yerden bir motosiklet çıkıyor. Hizmet sektöründe çalışan motorcu arkadaşlarımız var. Onlar da belli bir sürede ürünleri yetiştirmek zorundalar falan. Ama günün sonunda maalesef kazalar oluyor. Ve kazalarda da ya da tartışmalar oluyor. O diyor ki ben haklıyım, o diyor ki ben haklıyım. Ya acayip bir şey. Yine trafik kültürüne geliyoruz işte o.

Konuşmayı çok sevmem ama şu anda da mesajlar bir anda gelince değerlendirelim. Şeyda Instagram'dan ulaşıyor, bir video çekmiş. Kayseri'de yağmur sonra toprak kokusu, bir de gökkuşağı var diyor. Videosunu da gördüm. Keyifli olsun o zaman. Sevgili Uğur, mesajını aldım. Aynı şeyleri konuşuyoruz. Eğitim şart diyoruz lan, espriyle karışık. Peki. Sevgili dostum Gürkan, o da şu anda yolda. Onunla beraber Yaman Rüzgar. Yamancığım nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bugün çocuklarımızın mezuniyet törenleri de vardı bazı okullarda. Anneler babalar bu törenlere katıldılar. Onlar da bizleri dinliyorlar. Şimdi reklam arası, sonrasında artık günün özel

Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: Hakkında afiyet de.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: Deniz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo'yla öde. Çünkü ödemek EasyCo'da.

0: 3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Hop Dedik Show'da günün özel şarkıları.

Dostlar bir kez daha merhaba. Günün özel şarkıları başladı. Benim güzel ülkeme ve şu anda dünyanın dört bir yanında beni dinleyen tüm dinleyicilerime selamlar, saygılar. Çay ve Kahveler Şirket'ten. Günün özel şarkılarında hani şu ana kadar hep enerjiktik ya, artık biraz ben de ihtiyacım var. Sakin sakin bu güzel şarkıları dinleyelim.

0: Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Bir reklam. Radyo Turkuaz'da günün özel şarkıları devam ediyor.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

canlılar turnuvada futbola doyuyor. TV Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. TV Go. Detaylar TV

0: işte bulacaksın.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0.

0: Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
2: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Vodafone.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. Tuturk. Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
4: İdefix bilgilendiriyor. Yaz mevsimi yaklaşırken günlük yaşamda farklı ihtiyaçlar ve yeni alışveriş planları öne çıkıyor. Kişisel bakım ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, seyahat hazırlıklarından yazlık ihtiyaçlara kadar pek çok ürün yaz aylarında ihtiyaç listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Güneş kremleri, plaj giyimi, gözlükler, klimalar, termoslar, plaj çantaları ve küçük ev aletleri yaz döneminde öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Çocuklar için bahçe oyuncakları ve scooter modelleri de açık havada geçirilen zamanı daha keyifli hale getiriyor. Alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Yaklaşan yazın enerjisini avantajlı alışveriş fırsatlarıyla birleştirmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
5: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 10 Haziran 1946 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kuruldu. 1949 Devlet Tiyatro ve Operası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasayla Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kuruldu. İlk genel müdür Muhsin Ertuğrul oldu.
5: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: olanlara, evlerinde beni dinleyenlere, yurt dışındaki tüm dinleyicilerimize selamlar. Efsane radyo gösterimiz Hop Dedik Show sona eriyor. Yarın saat 17'de tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sundu.

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Reklam.

0: yaralarından bir parçasın. Söküp
1: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz.
2: Radyo Turkuaz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 10 Haziran 1946 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kuruldu. 1949 Devlet Tiyatro ve Operası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasayla Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kuruldu. İlk genel müdür Muhsin Ertuğrul oldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.

geceye yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı başlıyor.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Uğur'la Ay Işığı.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Çarşamba akşamında da Uğur'la ay ışığında kavuştuk çok şükür. Gün içinde her anınıza eşlik eden Radyo Turkuaz'da şimdi de güne güzel vedanıza eşlik etmek için ay ışığı yanınızda. Şarkılarla mutlu olup yüzümüzde tebessüm olacak. Yine şarkılarla yüreğimize inecek o tebessüm. Belki de uzun uzun dalıp gitmenizi de sağlayacak bir şarkı. Kim bilir? Duyguların dört mevsimini yaşıyoruz yani bu akşamda. Hatırlayacağız, hatırlatacağız bazı şeyleri. Hafta içi her sabah olduğu gibi 7 ile 10 arasında güne beraber merhaba dedik. Sonrasında da şimdi elveda zamanı. O zaman işlerinde olanlara kolaylıklar dileyerek, yollarda olanlara iyi yolculuklar dileyerek ve evlerinde olanlara da iyi istirahatler dileyerek ay ışığı nöbetimize başlayalım ve her biriniz hoş gelin.

Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

çok sıklıkla değişmekten bahsediyoruz sevgili dinleyenler ama insan değişmeye kolay bir şekilde karar vermez değil mi? Ya yaşadıkları ağır gelmiştir ya da duydukları. Duyguları. Bir insan değişmeye karar verdiyse elbet bir gün değişir. O zamanlar işte en yakınları bile sana ne oldu? Ya sen çok değişmişsin derler. Ama o zaman anlamaz ki karşı tarafın hangi karanlıklarda gözyaşı döktüğünü ya da hiçbir zaman hissetmez onun yüreğindeki yaraları. Yazık ki bazılarına iyi niyetli ve merhametli insanları bile değiştirmeye zorluyorlar. Kendisine sarılan ve kendine yaslanmayı öğrenmiş bir insanın bir daha eski haline rastlamak çok daha zorlaşıyor. Böylesi bir süreçten önce kendinize inanın.

Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

Milliler'in yanında. Haydi Milliler.

Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: UEFA yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam. Uğur'la Ay Işığı. Ay Işığı.

Şems-i Tebrizi diyor ki sevgili dinleyenler, göz hoşuna gideni, akıl kendisini anlayanı, ruh kendine benzeyenden başkasını sevmez. Elizabeth Gilbert de şöyle ekliyor benzer bir manada. İnsanlar ruh eşinin mükemmel uyum olduğunu düşünür ve hemen hemen herkes onu bulmak ister. Fakat gerçek ruh eşi seni hayattan geri koyan şeyleri gösteren bir ayna. Seni hayatını değiştirebileceğine dair farkındalığa kavuşturan kişidir. Gerçek ruh eşi muhtemelen hayatın boyunca tanıyıp tanıyabileceğin en önemli kişidir. Tüm duvarlarını yıkar ve seni hayatın içinde uyanık tutar. İşte öyle sevgili dinleyenler. Ruh eşinin amacı seni bir güzel sarsmak, gerekiyorsa egonu biraz yıkmak, sana engellerini ve bağımlılıklarını göstermektir. İçeri böyle yepyeni bir ışık sızabilsin diye de bazen belki de kalbini biraz olsun kırabilmektedir. Bizi daha da çok bizleştirecek ruh eşlerimiz, şu an bulduysanız yanınızda olsun, henüz bulamadıysanız da tez zamanda sizi bulsun.

Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: UEFA yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Ben bazı duyguları bütün duygulardan çok üste tutarım. Üste tuttuklarım arasında vicdan vardır, merhamet vardır, bir de vefa vardır sevgili dinleyenler. Vefa gerçekten birçok şeyden üstün. Siz de biliyorsunuz. En zor zamanınızda yanınızda olan, ne bileyim hastalandığınızda sadece iyi gelmeye çalışan, yorulduğunuzda sırtınızı sıvazlayan birisinin yerine dünyada kim olursa olsun asla geçemez. Güzellik, yakışıklılık, hepsi zamanın önünde diz çöküyor. Ama vefa, işte o vefa var ya, ilelebet yanınızda kalıyor sevgili dinleyenler. Umarım herkesin yolu gerçekten vefalı insanlarla kesişir. 3-5 adım attıktan sonra ilk yol ayrımında kaybolanlarla değil, sonsuza kadar o yüreğe sahip olanlarla, o yoldan vazgeçmeyecek olanlarla kesişir yollarınız.

0: hasretine. Alışırım, alışırım.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 10 Haziran 1946 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kuruldu. 1949 Devlet Tiyatro ve Operası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasayla Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kuruldu. İlk genel müdür Muhsin Ertuğrul oldu.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Radyo Türk'ü Vaz'dasınız ve ben Uğur'la Ayşe'nin de ilk saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken geceye yakışan her tarzın en iyileriyle yine güne güzel bir veda etmeye devam ediyoruz. Düşünecek olursam kimi hayatıma dahil ettiysem onun için fedakarlıktan hiç kaçınmadım. Kaçınmam da tabii ki. Hiçbirimiz kaçınmayız. Hayatımıza dahil edebildiklerimiz bizim için değerlilerdir çünkü. Ama kıymet bilinmediğinde de yanında hiç durmadım, hiç bulunmadım. Ne bileyim, düşse doğrultamayız, yansa göremeyiz, elimizi kıpırdatamayız hale getiriyor bazı durumlar bizi. Biz öyle biri değiliz halbuki, ama öyle olmamızı zorluyor hayat. Düşmanlık değil bu arada. Bu sadece yokmuş gibi saymak mı? Ya da olmamış gibi davranmak mı bilmiyorum. Sevgiyi seçiyoruz ama bildiğimiz bu. Bu gerçek işte. Sevgiyi, değer vermeyi seçiyoruz. Önceliğimiz olanın önceliğimiz olması gerektiğini seçiyoruz aslında. Yani farkındaysanız kendimizi seçiyoruz, kendi öz saygımızı. Böylesi durumlarda saygıya bile layık görülmediysek nefret duygumuza da zulmetmemeli. Uzun

Geceye yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya.

0: bize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar.
1: Uğur'la Ay Işığı, Ay Işığı.

ay ışığında birbirimize öğrettiklerimiz oluyor sevgili dinleyenler. Mesela dinleyicilerimizden birinin çok güzel bir mesajı vardı. Onu da sizlerle paylaşmak için not etmiştim. Program esnasında değil, dünkü programı dinledikten sonra göndermek istemiş. Diyor ki, öğrendiğim en önemli şeylerden biri de şudur. Ne yapmış olursan ol, ne hissetmiş, kimi sevmiş olursan ol, arkasındadır. Korkularının bile arkasındadır. Göğsünü gere gere, elini masaya vura vura, gerekirse yak ortalığı. Çünkü bunlar seni sen yapan şeyler. İnsan çok sevmekten, kıyamamaktan, kızamamaktan, üzememekten ve hep alttan almaktan kaybeder diyordu. Ne kadar doğru değil mi? Eminim onun yaşanmışlığıyla bizim yaşanmışlığımızın da kesiştiği noktalar vardır. Hayat ilk olarak gerçekten kendini yok sayanlara harcıyor. O yüzden ne olur sevgili dinleyenler, kendinizin arkasında durun, değil mi?

bu yaşımıza kadar birçok insana denk geldik ve daha da denk geleceğiz. Hatta öyle insanlara denk geleceksiniz ki hiç suçunuz olmadığı halde her şeyden sizi sorumlu tutacaklar. Hassas noktanızdan vuracak, öfkeli olmakla suçlayacaklar. Canınızı yakacaklar. Size güçlü olmayı öğretecekler, sonra da güçlü olduğunuz için kızacaklar. Ve sonunda bırakıp gidecekler. Hayatınızdan çıkacaklar. İliklerinize kadar sizi istemediklerini hissettirecekler. Geri gelecek, onları istemediğinizi, gözden çıkardığınızı söyleyecekler. Adeta gitmeniz için her şeyi yapıp terk ettiğiniz zaman bu ilişkiyi bitirmekle suçlayacaklar. Aslında sizi delirtip hiç yapmadığınız şeyleri yaptırtıp ışığınızı söndürüp bir de karanlığınızdan şikayet edecekler. Düşünmeleri gereken niye bunları yaptı değil de ben ne yaptım da bu hale geldi olmalıdır. Umarım düşünebilirler.

Birçok şey aslında karşılıksız yaparız. Bu bizi mutlu da eder. Ama bazı şeyler var ki gerçekten onların karşılıklı olması önemli. Örneğin tek taraflı ilişkiler konusunda. Yani buna çok insan tahammül edemez bence. Yani eğer bir şey için mücadele ediyorsak karşı tarafın da aynı çabayı göstermesini çok insani olarak bekleriz bence. Yani sevgiyi bilip değerli hissettirebilmek mesela. Bunları biz yapıyorsak aynı şekilde karşımızdakinden de aynı hisleri bekleyebiliriz. Artık beklemek ya da sürekli çaba sarf etmek için de bakıldığında eskisi gibi gücümüz olmadığını da anlıyoruz. Eğer bir şey birlikte oluyorsa zaten harika oluyor. Ama eğer olmuyorsa işte insan diyor ki o zaman hiç olmasın daha iyi. O yüzden değer verdikleriniz size bir adım atıyorsa siz de bir adım atmaktan çekinmeyin sevgili dinleyenler. Karşılıklı güzelleşen şeyleri yaşatalım ve birlikte yaşayalım.

İnsan bazı farkındalıklara varıyor ve o farkındalıklardan sonra da ister istemez adımlarını ona göre atıyor. Sabahattin Ali diyor ki, ihtiyacım olan şeyin birinin beni düşünüyor olması olduğunu fark ettim biraz önce. Gerçekten düşünülmek. Yağmur yağınca ıslandım mı, eve vardım mı, halledebildim mi o işleri diye meraklanması birinin. Arayıp sorması ve hatta bazen yardım etmesi. Ne güzel ifade etmiş değil mi? Bütün organlarımız çift sevgili dinleyenler. Ama kalp tek. Ta ki çiftini bulasıya kadar. Ki sarıldığımızda sağ ve sola denk gelecek şekilde zaten bir tamamlanmaktır o. İşte sizi kalpten seven, sizi önemseyen, önceleyen, düşünen, size değer veren, sizin mutluluğunuza mutluluk katmak için uğraşan, keza sizin de aynı güzellikle yaklaştığınız, aynı çabayla yaklaştığınız bir ruh eşiniz, kalp eşiniz. İhtiyacınız olan o özel biri tarafından nice güzel süreçleriniz olsun.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 10 Haziran 1946 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kuruldu. 1949 Devlet Tiyatro ve Operası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasayla Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kuruldu. İlk genel müdür Muhsin Ertuğrul oldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Uğur'la Ay Işığı.

Radyo Turkuaz'dasınız. Ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geride bırakırken bu saatimize yine gecemizin Ayşe nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Üçüncü saatimizde onun şiirleri de bize eşlik edecek. Bu gecemizin Ayşe nöbetçisi Halide Nusret Zorlutun'a sevgili dinleyenler. Babasının sürgüne gönderilip tutuklanması nedeniyle zor bir çocukluk geçiriyor. Uzun bir süre evde özel hocaların refakatinde, ardından Erenköy Kız Lisesi'nde eğitimini sürdürüyor ve babasının ölümüyle eğitimini yarıda bırakarak ailesinin geçimini sağlamak için çalışma hayatına atılıyor Halide Nusret Zorlutun'a. 1919 yılında Darül Muallimat'ta girdiği öğretmenlik sınavını kazanıyor ve Özel Aşiyan İdadisi'ne Türkçe öğretmeni olarak atanıyor. Kadının modernleşmesiyle ilgili önemli adımların atıldığı bir dönemde kadın haklarını savunan Halide Nusret, kadınların erkeklerle eşit haklar elde etmesi gerektiğini de savunan bir isim. Hatta yazar Emine Işınsu'nun annesi, yine Pınar Kür, onun da teyzesi sevgili dinleyenler Halide Nusret Zorlutun'a. Bu arada Türk Dil Kurumu'nun da kurucu üyelerinden aynı zamanda ve 1975'te kadın yazarların annesi unvanını alıyor. 10 Haziran 1984'te Halide Nusret Zorlutun'a İstanbul'da hayata veda ediyor. Kendisini saygı ve rahmetle anıyorum. Üçüncü saatimizde onun İstanbul'un işgal edilmesi üzerine 1919'da yazdığı Git Bahar şiirini sizlerle paylaşacağım. Bu vesileyle geceniz şiir olsun.

0: Çekil, bu gölgeli yolda gezinme. Bahar bakışların yine pek sarhoş. Yanılıp gönlüme misafir inme. Kapısı kilitli, mihrabı bomboş. Mabettir orası, meyhane değil. Işıklar, kokular, sesler, çiçekler, ömrünün her günü bir başka düğün. Bülbüller koynunda açtı çiçekler. Güller dökülürler göğsüne bütün. Gerçekten güzelsin, efsane değil. Altınlı başında papatya niçin? Sarı saçlarına pembe gül takın. Git bahar, git. Gönlümde ibadet için diz çöken kızları ürkütme sakın. Kalbime girme, o kaşane değil. Git bahar, git bahar. Uzaklarda gül, denize renginden bırak hediye. Ufuklarda gezin, semaya süzül. Kalbime sokulma peymane diye. Gördüklerin kandil, peymane değil.
1: Nasıl anlatayım pişmanlığı?

Gecemizin Ayşe nöbetçisi Halide Nusret Zorlu Tuna 1957 yılında 33 yıllık eğitimci kimliğine noktayı koyarak emekliye ayrılıyor ve dediğim gibi Türk Kadınlar Birliği tarafından da 1966'da yılın annesi unvanına layık görülüyor. Türk Kadınlar Birliği, Türk Ocakları, Halk Evleri, Muallimler Birliği, Yardımseverler Derneği, Çocuk Hakları Müdafaa Cemiyeti, Çocuk Esirgeme Kurumu gibi birçok önemli kurumların yönetim kurullarında uzun yıllarda hizmet vermiş bir isim. 1959'da mesela Türk Anneler Derneği'nin kuruluşuna öncülük ediyor. Türk Dil Kurumu'nun da kurucu üyelerinden. Yani hayatını dolu dolu geçirmiş, sadece kendisi ve ailesi için değil, dokunabildiği herkese dokunmaya çalışmış özel bir isim Halide Nusret Zorlu Tuna. Halide Nusret Zorlu Tuna'nın hayatını, mücadelesini okuyunca kendi edebi mirasından başka olarak da insana hissettirdiği derinlikler vardır. İşte o derinliği anlatmaya yardımcı güzel bir şiir kaleme almış Türkan İldeniz. Bu şarkımız sonrasında o şiiri de dinleyeceğiz. Beyaza Dönsün Diye Devran şiirin adı.

Maviye bak, bir bugün mü başında bunca bela? Hatırla, bulut değildi, umut, umut hiç değildi. Üstümüze abanan isti duman, biz ki milattan önce, milattan sonra acı kara yıllar devşirdik sabırla. Beyaza dönsün diye devran, kimi zaman bir çığlıkla çıktık çığ altından, bir çığlıkla yıktık surları kimi zaman. Biz ki nice tuzaklardan, sunaklardan, korlardan, korsanlardan kurtulan kurban. Yanlış susuyorsun, gözlerin ağıt, maviye bak. Sesin gökyüzüne akan ulu bir çavlan. Susma, zamanın durağı yok, yok tarihin molası. Bırak, bırak sesin gökyüzüne aksın, yıkasın yıldızları. Kapama şarkını, şarkını kapama. Durma öyle kendine uzak. Yanlış susuyorsun, gözlerin ağıt, maviye bak. Değer kıyımlarına en soylu yanıt, şarkıyla güneşe köprü kurmak.

Radyo Türk'ü bazı mikrofonlarında bu akşamlıkta Uğur'la Ayşe'nin burada sonuna geldi sevgili dinleyenler. Yine sizlerle güzelleşen, anlamlanan, yürekten yüreğe de gönül misafiri olduğumuz güzellikte geçen bir akşam oldu. Sesi olup da aslında sessiz bir dertleşme gibi bir durum. Yani bir ses var, şarkılaşan, şiirleşen, sohbetleşen ama siz tarafından da sessizlikle eşlik edilen. İşte biz anlaşmanın en güzelini başarıyoruz böyle böyle. Daim olsun. Yaşadığınız yeri orada bulunan insanlar güzelleştirir ya. Kalbinizi, aldığınız nefesi, attığınız kahkahaları, attığınız adımları güzelleştiren insanlar çıksın hayatınıza. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Yarın da evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da ardından yine saatler 21'i gösterdiğinde ay ışığında kavuşmak üzere.

Radyo Turkuaz. Seni sevdim diyenler çekip giderse, bu da geçer bir tanem, boşver.

Dün akşam eve giderken sokakta taştan bir kalp buldum. Baktım üzerinde adın yazılıyor.

kadar. Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.